radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Yeah.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: bağlı sigorta yanında.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
2: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mausa'da. Adaş Bebe.
3: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefi

0: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi. Dostum, you don't have to forget. Just remember this only, all right?

0: Yeni Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Stil'den Yeni Hurda programı. Daha iyisiyle değişin. Stil motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Doğanın sınırlarını meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Buz teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacağız be şimdi?
5: Bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı sigorta alayım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Günaydın. Güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sim TV izleyenleri ve Sim FM dinleyenleri. Bugün 9 Ekim 2026 Cuma. Herkese çok güzel bir gün, hayırlı cumalar diliyoruz aynı zamanda. Bugünkü program konuğumuz saat 9 gibi Sayın Ayşegül Baybars olacak. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mausa Milletvekili adayı. Onu hatırlatalım. Yağmur Selenge, Kezban Şentürk, Mustafa Dengizer, Cahit Koreli, Arif İlker Miralay, Cemal Göçmen Gezdi geldi, Ayar Savaoğlu, Serkan Hoca, Mehmet Uluçaylı, Zihni Zafer Saygılı, Yüce Cidik, Nilgün Güney, Şerife Turgay Derya, Derviş Vasfi Eroğlu, Bülent Karakaşlı, Deniz Öneş, Osman Berkel Kara Osmanoğlu, İskele, Mehmet Geceli, Günaydın Nurgül Atamert, hayırlı cumalar. Mustafa Taşpınar, Mehmet Ali Özdemir, İzzet Manlaş, Yıldırım Terun, Cuma Gül Muradova, İsmail Yazgan, Mustafa İnanç Altunel, Feruh Asfaroğlu, Beliz Dağcan, Renkahya Halil Tayiroğlu, Turgut Yahya, günaydın, günaydın Yağmur Selenge bir kez daha. Emel Mustafa Kurtuluş Tel sizlere de günaydın, hepimize kolay gelsin dedi. Sevgilerimizi iletiyoruz herkese. Evet, Fatoş Kerimoğulları Ankara'dan, Dilek hocamız, Dilek Server günaydın. Hasan Erdal Kardakçığım günaydın. Günaydın, kolay gelsin herkese. Evet, Cumhuriyetçi Türk Partisi dün akşam Lefkoşa adaylarını tanıttı. Aslında bütün adaylar hemen hemen oradaydı. Bir kısmı yoktu. Neden yoktu? Çünkü aynı anda mecliste devam etmekteydi. Mecliste dün akşam 6 Aralık'ta genel seçimlerin de yapılması onaylandı. Bu durumda 6 Aralık'ta genel seçimler zaten yapılacaktı ama tam kesinleşmesi için yasal hale gelmesi gerekirdi. İbrahim Alkan kardeşim, Berkant Abdullah Yıldan Karabetça ve Misli Emrah Bostancıoğulları, Gonetra'dan günaydın. Güner abim günaydın, Ayşe ablam günaydın, Güner'in yerine günaydın. Özkan Gaziler sana da günaydın, günaydın. Dolayısıyla şimdi meselemiz kesinleşti. Evet, Slav'ın bir çağrısı var, hepimizin çağrısıdır tabii ki. Like yapın özellikle YouTube'umuzu, değil mi? YouTube özellikle. YouTube'u da Facebook'u da aynısını hem like yapıp yani beğenin hem de paylaşın diyor Slav. Bunu biz de sizlere belirtmiş olalım. Yani like yapmak çok zor bir şey değil. Ben böyle parmağımla bastığımda zaten like yapmış oluyorum. Turgut Yağlı, Hayrullah Erden, Hasan Başkal abim günaydın, Berkant Abdullah, Yıldan Karabetça günaydınlar. Hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün Güney Kıbrıs'tan başlayalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi dün akşamı tamamladı dedik, onu bitiremedik, bitirelim. Evet, aday tanıtımlarını son derece yüksek katılımlı ama son derece yüksek enerjili 3 toplantı gerçekleştirildi. Önce Girne, 4 toplantı özür dilerim. Önce Girne, sonra Lefke Güzelyurt birlikte, sonra Gazi Mausa İskele birlikte ve akşamda Lefkoşa'da yapıldı. Pazar günü de Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa'da üyelerini bir araya getirecek ve kontenjan adayları dışında kalan adayların sıralamasını yapacak. 9 tane kontenjan şu şekilde: genel başkan ve genel sekreter. Genel başkan Lefkoşa'dan, genel sekreter Girne'den, geriye kalan 7 adaydan 2 Girne, 2 Lefkoşa, 3 de Mausa'dan olmak üzere 7, toplamda 9. Yani 41 tane geriye kalan aday sıralamaya tabi tutulacak. Bunu da belirtmiş olalım. Güzel bir yarış olsun, mutlu bir yarış olsun, hoş bir yarış olsun. Bu işin kazananı kaybedeni olmasın. Tabii ki bunu diliyoruz Hamza Çolak kardeşime. Başkan Tunç Adanır'a selamlar. CTP'den Girne adayımızdır sevgili Tunç. Benim kardeşimdir Şifa Sabancı. Günaydın.
Fahri Arabacıoğlu, Alkan Değirmencioğlu. Günaydın Eren Kırıcı, Utku Büyük Hüseyin, Hasan Başay kardeşim. Günaydın Hasan Kamburoğlu ağabeyim, Mehmet Ali Ardıç başkanım. Günaydınlar sizlere de. Güney Kıbrıs'tan iki tane, üç tane haber vermek isterim sizlere. Bir tanesi Letin Biodis hükümet sözcüsünün açıklamaları çok ilginç geldi. Bizde yok çünkü böyle açıklamalar. Letin Biodis diyor ki yakın bir gelecekte diyor, yani tam söyleyeyim size ne söylediğini. Yakın bir gelecekte diyor Kıbrıs sorununa ilişkin somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Umuyorum diyor, böyle bir şey var. Bu arada bana göre en güçlü adaylardan bir tanesiydi Anita Dimitriou. Anita Dimitriou, DİSİ'nin lideri, aynı zamanda Güney Kıbrıs'ta meclis başkanı ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin meclis başkanı. 2028 yılında, yani önümüzdeki yıl değil bir sonraki yılın içerisinde, yaklaşık 14 ay sonra yapılacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, güneyde başkanlık var, Cumhurbaşkanlığı çok önemli başkanlık sisteminde, ve adaylıktan, yarıştan çekildiğini açıkladı. Aday olmayacak Cumhurbaşkanlığına. Tabii bu Güney siyaseti için ya da Kıbrıs Cumhuriyeti için çok önemli bir şey. Bir kadının KKTC'de başbakan, Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı olmasını ben yürekten destekleyen bir insandım. Çünkü erkeklerin daha geri kafalı oldukları düşüncesindeyim. Erkekler hırsızlığa, rüşvete, benzer şeylere çok daha yatkındırlar. Yani bu bilimsel bir açıklamanın bana verdiği bir bilgi değildir. Ama görüntü budur. Çünkü hep erkek. Hep erkek. Mesela elektrik kurumunun başına, mesela Kıptek'in başına, ama geleceğim ona da. Yusuf Ürün, Turgut Yağlı, Bertan Pamukçu, günümüz aydın olsun dedi. Evet, DC genel başkanı aday değil. Averof Neofidi, George Bamboridis büyük bir ihtimalle DC'nin adaylarından biri olacak. Ya Bamboridis ya da Neofidi olacak, ikisinden biri. Tabii bu Nikos Christodoulidis'e bir avantaj gibime geliyor ama tabii ki bileceğimiz bir şey değil. Çok fazla içlerinde değiliz arkadaşların. Bunu söylemek lazım. Bu arada önemli bir gelişme yine bana göre. Tel Aviv, yani İsrail hükümeti, Güney Kıbrıs'taki borsayı satın almayı düşünüyor. Burada bunun ötesinde de Maccabi Tel Aviv, İsrail'in bir futbol takımı, home maçlarını, yani kendi evinde oynayacağı maçları, Avrupa Kupası maçlarını Limassol'da oynayacak. Çünkü birçok takım İsrail'e gitmek istemiyor güvenlik sebeplerinden dolayıdır. Maccabi Tel Aviv, bunlar güneydeki önemli gelişmelerdi, önemli konulardı. Ben gerçekten Anita Dimitriou'yu çok iyi bir aday olarak görüyordum. Bayar Piskoblu başkanım, bilmiyorum. Mehmet Öner Ekinci, Meftune Hocalı ablacığım, günaydın. Rahme Beyoğlu, Savaş Neşe kardeşim, İngiltere, günaydın. Mustafa Okumuş, Sıdıka Reis, Serdal Uzcan, Hamit Sakallı. Hamid'im nedir durumlar sevgili Hamit? Hamit de bizim kardeşimiz, canımız, ciğerimiz. O da aday adaylar arasından Lefkoşa'da yarışacak pazar günü. Söyleyelim, Hamit Sakallı hem meslektaşımız sayılıyor, hem tercümanımız, hem öğretmenimiz. Elif Soheili, günaydın. Elif Soheili, soyadı çok güzel. Hamit Sakallı, Serdal Uzcan, Meryem Sevalakayoğlu ablacığım, Salih Taşkın Yaradan Akul yoldaşım, Cemal Mert yoldaşım, doktorum, Münis Eylhan Erhalaç, Hüseyin Yalçın asker arkadaşım, Adnan Ünayol Dikomo, Buket Yırtıcı, Girnecon kahvesi. Girnecon bugün iki fincan. Gördüğünüz gibi ikisini de devirdim. Yani devirdim derken içtim. Fal bakmam artık. Belki bakarık. Yusuf Kadir Beyleroğlu Londra. Hasan Tuğralı Yegane Meyhanesi. Mehmet Süleyman Ekingen abiciğim, her şey yolundadır inşallah. Hakan Soykan, Kemal Bağdaş, Emzukan müdürüm. Ozikom teknik siyasi atamaları engelleyecek bir yasa geçmezse iş bilmez kişilerin yetki alıp kurumları batırmasının önüne geçilmesi mümkün değil. Hasan Göktaş Filya'dan günaydın. Şimdi söz bizde. Andaç Özaydınlık günaydın. Şebnem Sükan müdürüm tekrardan günaydınlar. Şimdi Bertan Pamukçu kardeşim, Filya'dan Hasan Göktaş günaydın. Şimdi neden kadın dedik ve mesela Kıptek'in başında Gürsel Uzun yerine mesela
Gürsel'e uygun bir şey söyleyeyim. Aysel kısa olsaydı mesela ne değişecekti? Aysel erkek ismi de olabilir. Şimdi Gürsel Bey bir baflıdır. Dalman Aydın da baflıdır. Tabii ki sendika başkanı Ahmet Tuğcu da baflıdır. Bu önemli tabii ki. Üçü de baflı. Kıbrıs'ın ayrıcalıklı şeyleridir bunlar. Irkından biz de öyleyiz. Şimdi bu işin şaka kısmı. Ben Gürsel Uzun'u çok iyi tanıdığımı söyleyemem ama bütün aileyi, Uzun ailesi çok büyük bir aile, çok çok iyi tanırım. Akrabaları, yakın akrabaları, yeğenleri, mesela Güzellurt'ta sevgili Cengiz Uzun hocamız var, eski müdürümüz ve Eğitim Bakanlığı'nın okul müdürümüz, kardeşimiz İnal falan. Bunlar Uzun ailesi büyük bir aile. Orhun Mevlüt kardeşim o da adaydır, adaydır. CTP'nin Erhal Özbengü, Serdar Cesur Er, Metin Anibal, ben de seni çok severim. Erdin Çavi seni de çok severim Zotya'yı da. Evrim Hınçal kardeşim Ali Ballı, günaydın. Serap Halil Hoca, Kaysel Çelik Kol. Erhal Cüneyt bir kez daha başın sağ olsun kardeşim, annesini kaybetti geçtiğimiz günlerde. Ahmet Ogan Hayriye Umar, Melek Tayareci, Ayhan Kuşçu günaydın. Atlamaylım isimleri, Erhal Özbengü Atlamaylım isimleri. Oktay Beyaztaş, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin, amin, amin. Evet, amin. Orhun Mevlüt bir kez daha kardeşim günaydın, sağ olasın, teşekkürler. Şimdi Gürsel Uzun'u UBP birkaç defa aday yaptı. UBP'lidir, saygım sonsuz. Hangi parti isterse tutsun insanlar. Sıkıntı yok. Ancak mesela ben Gürsel Uzun'un usulsüz bir şey yaptığını da iddia etmeyeceğim. Öyle bir iddiam da yok. Ama Gürsel Uzun, sevgili Gürsel Uzun, Avrupa'da yaşamış olsaydı şu anda istifa ederdi. Çok rahat söylüyorum. Yok yok, bu grev mevlana alakalı değil. Şimdi bir sürü sıkıntı var bu memlekette. Bir sürü Keşif Haker Mevzioğlu, Gencel Barbaros günaydın. Günaydın Mustafa Konil. Meseret Paşa, Münever Çaplak Yengeciğim günaydın. Mustafa Konil, Esat Aziz Yerolakko, Ali Ballı. Evet. Ali Ballı karayollarında da çalıştı. Olabilir, satabilir, ne güzel satsın. Ayten Akacan, Safel Sayar Aker. Abi ben Gürsel Uzun'un çok başarılı bir iş adamı olduğu konusunda da tartışacak değilim. Uzun inşaattır, şudur budur. Bakın mesele şu. Niçin Gürsel Uzun hatalıdır? Ya da niçin Gürsel Uzun bir hikayedir? Nergisli köyünü bilirsiniz. Hatice Mumin, Kemal Eroğulları, Nevzet İrdem, İhsan Üzgüner, Ünsal Bayburk. İhsan Üzgüner dürüstlük cinsiyetle değil zihniyetledir diyor İhsan Üzgüner. Yok, cinsiyet de bizde farklıdır. Daha doğrusu çok fazla şeye gelmediler, iktidara gelmedi kadınlar ama bu yüzden de olabilir. Ama bu ülkede yolsuzluk, usulsüzlük, hile, ahlaksızlık falan filan yapan kadın çok görmedik bu siyaset işlerinde. Bir baflı daha, Tolga Ahmet Raşit. O da tabii ki baflımızdır, Ahmet Raşit ailesi. Meseret Paşa günaydın tekrar. Ali Dağhanlı, Oktay Beyazlar. Evet. Biraz da bu Türkiye'deki fon ve don işine zaman ayır lütfen. Celal Uricina. Ben Türkiye'de İzmir Belediye Başkanı'nı gördükten sonra o tarafa doğru dönüp bakmak bile istemem artık. Bakmak bile istemem Oktay'ım. Celal Uricina Londra günaydın. Nevzat İrdem Elye günaydın Nevzat abi. Kemal Eroğulları Garava. Necmettin İşkey. Denizden çıkan her cenazeyi başarı ve mutluluk sayar olduk. Bu konu habercilik alanında yeterli yer almıyor. Abi ben bunu kaç gündür yazmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Dün arama yapan geminin sorumlusu bir arkadaş bir açıklama yaptı. Görmedin, açamadım Beyüceciğim, açamadım, tekrar atma. Lisan Ayvacı açamadım. Evet, Lisan Ayvacı. Şimdi Gürsel Uzun'un Nergisli'yle, Yenağıra'yla ne ilişkisi var?
400 megawattlık bir ne yaptı oraya? Şey diyelim ona, güneş enerjisi sistemi kurdu. Hani bizim Solar by Paralik yapar ya bu işi, Solar by Paralik'te güneş enerjisi iş yapar. Şimdi bakın, yanlış bir, Barış Tilki çocukluğundan beri, gençliğinden beri tanıdığım müthiş çalışkan bir ailenin, mesela Barış'ın kardeşlerinden bir tanesi benim öz kardeşim olsa o kadar severim. Aysel Tilki annesi her gün bana mesaj atar. Barış Tilki'nin Kıptek yönetiminde bulunmaması lazım. Bir, bu etik değildir. Yasal mı yasa dışı mı onu bilemem. İhale yasasına göre yasal değildir mesela. İhaleye girmemesi lazım. Birinci derece akrabaları. Ama Barış elektrik solar panel işi yapıyor, yapmaması lazım. Ya da solar panel işi yapacaksa Kıptek'in yönetiminde olmaması lazım. Ünal abi yani dikkat edeceksiniz bunlara. Tamam, bunların hepsini Cevdet Yılmaz onaylıyor. Okey, endaksi filemu. Gadalaves anladık. En gadalaves anlamadık. Ya da en gadalaves anlaşılmadık gibi bir durum. Ama Gürsel Uzun da usulsüzdür, yasa dışıdır demiyorum. Ama bir sürü insan sırada bekler. Bir sürü kişinin başvurusu var. Bu paneller manellerle ilgili. Hepsini beklediler. İşkence çektirirler insanlara. Yani bu konuda artık utanmaya atmak lazım. Etik midir Gürsel Uzun'un yaptığı? Hayır. Sırayı bozdu. Kendi şirketleriyle bağlantılı güneş enerjisi yatırımlarına özel izin sağladığı yönünde çok ağır iddialar var. Şimdi sen sırayı bozarsan oranın başkanısın diye. Ben size derim ki bakın, şimdi bu insanların yaptığı bu tür, bunlar usulsüzdür abi. Olmaz. Olmaz. Ayrıl oradan. Başvur. Seni de olsun Dalman Aydın sıraya. İster onaylasın, ister onaylanmasın. Çok affedersin. Tekinin keyfine gidiyor adam. Ya da birileri kendine talimat verirse. Ne yapayım şimdi ben de arayayım şeyi. Cevdet Bey yakınımdır. Alo Cevdet Bey, ne yapan? Serhat. Çevireyim ha şimdi Buraş'ta canlı yayında. İsteseniz sizin gözünüzün önünde. Güneş paneliniz varsa ve gelin bana. 5000 isterlinci. Hopa biraz fazla istedim. 2000 isterlin verin. Arayım Cevdet Bey'i, kızsın yanına. Buna geldi ya o Kıbrıs. Buna getirdiniz ya o siz bu memleketi. Ama bir dakika. Hala benim inan tatatulli patakulli okursunuz. Şimdi Ercan abimiz var. Ercan abimiz de Ercan benden bir yaş küçüktür ama Ercan Turan var. Los Ambassadors Otellerinin müdürü. Burada yıllardır turizmcilik yapıyor. Milletvekili adayımız da oldu geçen seçimlerde. Ercan Turan çok iyi bir turizm yöneticisi. Aynı zamanda YDP'den kalma elektrik kurumunun da yönetim kurulu üyesi. Bir açıklama yaptı akşam. Ben okudum. Mantıklı bir açıklama. Dürüst bir açıklama bence. Ha doğru yanlış ayrı mesele. Ama be usta bir dakika, yapacaksan Ercan kardeş bu açıklamaları, Gürsel'in beyin pozisyonunu da yap. Ya da Dalman'ın fikinin ya da mikinin keyfine istediğim zayatmasını da yap. Yap bu açıklamaları bize de, bunları da söyle bize. Ayıptır de, olmaz de. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Los Ambassador özel bir şirkettir. Çok sevdiğim bir ailenin şirketidir. Tamam. Ama Los Ambassador'a ihaleye çıkacağında ister kardeşine verir, ister ne bileyim yeğenine verir, ister hısımına yaptırır, bilmem ne yapar. Ama Kıptek devletindir. Kıptek benimdir. Benim inan oynayamam böyle. Gürsel Uzun Yönetim Kurulu Başkanı'dır diye 400 megawattlık şeyini koyacaklar sıraya girmeden.
Hiç alın dosyayı koyun başına, imzala dalmanım. E yani olmaz. Ya bugüne kadar ağzımı açmadım. Bugüne kadar bir şey demedim. Sonuna kadar Ahmet Tuğcu'nun yanındayım. O ayrı bir mesele. Sonuna kadar çalışanların yanındayım. O da ayrı bir mesele. Sendika hala greve devam ederse gereği yapılması değil mi? Hani ülkede kanun var mı? Diyor Mehmet Bahadır. Sendika bu grevi bitirirse yazıklar olsun. Ama ben de bunu söylüyorum. Herkesin elektriği kesilsin. Benimki de kesilsin kardeş. Hepsini kesin. Herkesin elektriğini kesin. Ta ki uyansın Cevdet Yılmaz da, ta ki uyansın bunda kimisa temsilcisi de, ve büyükelçisi de, Mehmet Kayası da, hepsi uyansın. Hepsini uyanık görelim. Hadi. Oteller de batsın, herkes batsın. E ama ayıptır be yaptığınız artık. İnsan azıcık utanır. Ben bu kadarcık utanın artık. Utanın be biraz. Adamın eli yandı be. Ondan sonra bir adamın yüzü yandı. Olduğu gibi. Siz ne yaptınız? Ha, onlar bir yana. Garip garip bir takım terfiler bir yana. İşe almalar bir yana. Hiç artık utanmazsınız. Etik yok, hiçbir şey yok. Biz de ağzımızı açmadık. Bir şey demedik size. Yok baflıdır dedik, yok bilmem nedir dedik. Ya o yani biraz da sendika serttir dedik. Mehmet neydi kardeşin adı? Mehmet Bahadır gibi. Ya da elektriğimiz kesilmiş. Ama yok artık geldiğimiz yok. Daha geldik yok be Ünal abi. Yok olarak gibi değil. Baş konuş Cevdet Bey inan. Oysa bakan bu işlere ki odur. Ya da sen açmazsan Ali Murat Bey atsın. O da açamazsa... Kampanyanızı yürüden adamlar geldi Türkiye'den, onlar atsın. Ya o desin olmaz artık. Bu insanlarla biz bu seçimi kazanamayız. Sayın Erdoğan kazanamayacağız. Bak adamlar ne yapar? Yönetim kurulu üyesi ihaleye girer. İhale alır. Yönetim kurulu başkanı sırayı bozar kendi. Etik değil ya. Tamam yasa dışı olmayabilir. Ama ayıptır ya. Ha ne ihtiyacın vardı senin yönetim kurulu başkanlığına? O da ayrı bir mesele. O da ayrı bir olay. Ha yani vazgeçin artık ya. Lütfen vazgeçin. Yani lütfen vazgeçin. Yani bu kadar çok yalanla, bu kadar çok hikayeyle Hakan Arap kardeşim bu iş gitmez artık. Andaç özaydınlık, yolsuzluğun torpilin düzen olduğu bu memlekette artık bazı şeyleri düzeltmek imkansızdır. Ya bu da yenilmişlik, ezilmişlik, tükenmişlik sendromu. Bu konuda da bir yazı hazırlamaya çalışırım sevgili Andaç ama esas hikaye bu değil. Esas hikayeyi biraz sonra anlatacağım. Hiç bilgim yok. Sütlüce Ağlılar bölgesine mi yapıldı acaba? Şimdi merak ettim diyor Fatoş ve Kerimoğulları. Bülent Hafız, Bülent Hafız günaydın. Özgür Göksel. Evet, skip the line der İngiliz diyor Özgür Göksel. Sağ ol diline yüreğine sağlık dedi Bülent Hafız. Hakan Arap, Andaç Özaydınlık günaydın. Günaydın Gökçe Altugan. Yüzlerine tükürsen ya Rabbi şükür diyecekler diyor. Yani Fatma Çelebi, Raif Özgür Özdoğa. Günaydın Deniz Aras Ustam, Kaşif Haker Feyzioğlu, Katriye İnatçı, Hayati Benli, Yaşar Aracı, Yaşar Aracı. Evet, Yaşar Aracı diyor ki ben CTP'den aday çıktım. Lefkoşa Belediye Meclisi adayı. İşitme engelli oğlumu işe almadılar ama 40 kişi aldılar diyor. Evet, ne dedi dün şey? Vatandaşlıklarından ilgili neydi şey Dursun abim, Dursun kardeşimiz. Kişi olarak Dursun'u çok severim, Dursun Oğuz'u. İçişleri Bakanı seçim öncesi arsa dağıtımı itirafı. Hiç partizanlık yapmadık, yoğunluktan son dakikaya kaldı. İzmir'in belediye başkanı kadar hikayeniz var. Ahmet Erensoy, Yusuf Kuloğlu, Aziz Kardüz, Zafer Hüray, Labdai Toro, Eren Şişik, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu uygulamamızı güncellediniz tamamdır. Yok, Hamit
kardeşimiz güzel adam, böyle başarılı, içimizden gençleri oralarda görmek mutlu ediyor dediği Eren Şişik, aynı fikirdeyim. Bak ama rastlantıya bak, Eren Şişik'in mesajının yanında da Hasan Arslan'ın mesajı var, o da Hamid'in kaynatası. Mehmet Şehirli günaydın, Aylin Karadağlı, Alun Denizsever. Good morning ya hacı, good morning. Evet, ne diyeyim babam, Oktay Beyaztaş. Hava parlan sakallı Mehmet Şenler, günaydın, günaydın, günaydın. Yusuf Barbet, Ayşe Latif Klima Shop, Ahmet Karaman, Aygün Üstünü, Cengiz Topel Uzun, biraz önce ondan bahsettik sevgili hocam, değerli hocam. Ne oldu hocam, 25'i bulduk mu? Benim kimliği de isteyeceksin herhalde. Neyse, Yusuf Barbet, günaydın. Biz Kurtuluş Lisesi meselesimiz var. Ahmet Karaman, Aygün Üstünü, günaydın. Günaydın Turgut Yağlı, Münir Ordalı, Rayfız Doğa, Süleyman Kartaca, Azmi Bey Köylü, Orhan Gezer. Günaydın Yusuf Barbet. Bizim 24 saati geçtiği elektrik yok. İnanının İnönü'nün bir bölümü elektriksiz. Bu kadar olmaz. En azından dönüşümlü verilsin diyor. Hastası var, yaşlısı var. Bunu da Ayşe ablacığım söyledi. Ayşe Latif İnönü'den söyledi. Klima Shop bize günaydın dedi. Ahmet Karaman, Aygün Hüsnü. En azından dönüşümlü, hastası var, çocuğu var. Ali Cevap. Şimdiki aklım olsa ben de okurdum ve bakan olurdum. Onlardan ne eksiğim var diyor Ali Cevap. Okumana gerek yoktu be abi. Okudup okuyup da ne olacaktı? Yani mesela ben okudum da ne oldu yani? Ne fark etti yani? Hayır, okumayla okumama arasında bir sıkıntı yok. Vekil olabilirdin yani. Keşke siyasete girsen Ali Cevap. Kuralım bir parti, girelim. Evet. Şimdi seçim yasaklarına dakikalar kala yapılan adaletsizlikleri unutmayacağız diyor Sıla Usar İncirli. Dün mecliste söyledi. Unutmamak da lazım. Kamu kaynakları UBP Ocak örgütü üzerinden dağıtıldı. Dağıtılmayanları da tepki vermeye davet ediyoruz. Ben davet ediyorum. Sözleri söyleyen sevgili Doğuş Derya'ydı. Asım Hakan Soy, Arif trafoya yalnız gitmedi diye hatırlatıyor. Tabii ki Kıptek'te. Ve Arif Özkıraç'la ilgili bir isyan da Sami Özuslu Gardakçım'dan geldi. İnsanların canı yandı. Bir kişiyi sandıkta kalmaktan kurtarmak için yapmadığınız kalmadı diyor. Ve gazino iznini seçim yasakları arifesinde yasa dışı şekilde uzattılar. Rant kokusu Özdemir Gardakçım'ın da canı sıkıldı. Çok buna, bu söylenenlere Devrim Barçın söyledi. Ve Devrim Barçın'a, Özdemir Berov'a sinir krizi geçirerek hakaret etti. Zavallı napsın artık, napsın, o da fukarecik. Maliye'yi batırdı. Borçtan anası ağlıyor Maliye'nin. Napsın, o da mecburen. Devrim Barçın'dasın da sus be canım, ne üzün bize Özdemir'i. Bak Özdemir üzüldü diye sana gerizekalı demek zorunda kaldı. Napsın, napsın çocuklar, napsın. Gerçekten durum kötüdür be arkadaşlar. Gerçekten bu memleketi çok berbat ettiniz. Yani gerçekten çok berbat ettiniz. Ama sizi hala istiyorsa Türkiye'deki ağalar, bu da, buna da yazık. Bu daha da büyük yazık tabii ki. Bu daha da büyük yazık. Yazıklar olsun. Rant kokusu. Aha, yeni düzende. Evet, gerekli işlemleri yapacağız dedi Bakanlar Kurulu kararıyla uymayanlara karşı. Ne yapacaksınız? Atacaksınız işten çocukları. Kıptek çalışanlarını işten atacaksınız. Ne yapacaksınız? İstersiniz yani bu ülkeyi başınıza giyesiniz olduğu gibi. Ne yapacaksınız yani? Ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız? Evet. Ali Özgen diyor ki, İhtiyaçtan dolayı gözümü odun motorundan alamıyorum. Hayırlı yayınlar. Abi git bugün nerede kalın Ali Özgen? Nerede kalın? Söyle bana en yakınını, sana söyleyeyim. At bana bir mesaj. Mesela Mausa'daysan Yonca Cem Ticaret var. Oksa Ticaret var. Lefkoşa'da da, Girne'de de. Girne'de Tayf Limited var. İskele'de Yılmazoğulları var. Akreko Limited hem Güzelyurt'ta hem Gemi Konağı'nda. Mineraliköy'de Arhun Yapı, Serdarlı'da Sütçüoğulları var. Yetfus Yapı Market var, Yetus pardon, Akdoğan'da, Yeşilköy'de Yeşilköy Kooperatifi var, Gaziveran'a gidersen Bigorinç var, Ozanköy'de Çoban Trading var. Ben uzun yıllar en büyük sendika başkanlığını yaptım, grev de yaptık ama yasalara uygun, ülkede kanun var. En büyük sendikanın başkanı kimdi? Mehmet Bahadır. Cengiz Benekli Kartal, Eybil Tünay en büyük sendika hangisidir bizde?
En büyük sendika hangisidir? Reşat Çıdam. Hatay'dan sevgilerle. Erdoğan Karaman'la sabah kahvesi içiyorlar Hatay'da Reşat Çıdam. Vay ole vay. Hadi afiyet olsun. Fuji'den Gökçen ablacığım, Gökçen Özelçin. Dün Japonya'daydı, bugün Fuji'de. Gezme de budur işte. Allah kolaylık versin. Günaydınlar Raif Özcanık, günaydınlar. Hırsofu'dan Cengiz Benekli Kartal. İyi yayınlar rahmetli babam. UBP Genel Merkezi İdare Amiri Tünay Komutan diyor. Eybil Tünay hayatta olsaydı şimdiki UBP yönetimini Dikil Taş'ın orada çoban topuzuyla döveceydi. Bu saatten sonra UBP'ye oy değil günahımı bile vermem dedi Eybil Tünay. Bu mesaj çok mühim bir mesaj. Muhammed Reza Gaffari günaydın. Celal Harun günaydın. Kazım Sakinoğlu hiç bu kadarı olmadıydı. Ahmet Erensoy sağ ol, tanımadığım mekanlara giremem kardeş. Biren Yüce Türk, üç maymunu oynarlar halka karşı ama bilmezler ki halkın karnı tok bunların yalanlarına. Sultan Doğu Yusuf Barbet günaydın. Birbirlerini de yakmak için uğraşırlar. Sevgili Sevgi Yıldız, İzzet Buruşan, Ali Gazi, Metin Şemmedi, Sim ailesine günaydın dedi. Birbirleriyle de uğraşırlar. Evet. Olsa ne yapacak ki diyor, yönetim bilmem kimin elindeyken diyor İhsan Üzgüner. Yani benim mecliste olmam. Ben zaten girmem meclise kardeşim. Çünkü bu kendi kendim inan çelişkidir. Ya birileri isterse yardımcı olabilirim, bilgim varsa verebilirim falan filan, o tür şeyler. Ama yani aday olmam. Ha gidip oy vereceğim, o ayrı mesele. Memlekette halı araziler, kıraç yerler, bunlar tümüyle Cumhuriyet malı diye kayıtlıdır. Yani devlet malı. UBP buralarını örgüt başkanlarına ve yakınlarına, partili iş adamlarına, yakınlarına kaymakamlık aracılığıyla 15 yıllık kira usulü verdiler. Burada sorumluluk yine veren kaymakamlardadır. Eskiden kaymakamlar partisiz, bağımsız kişilerdi. Şimdi atanmış partiler, yazıklar olsun dedi bunu Hasan Tuğralı yazdı. Serap Santios, hesapta söz sizde ama kesin son karar Türkiye'de. Diyor Serap Santios, bu da CTP'ye eleştiriydi. Özkan Kıryağdı günaydın. Günaydın İzzet Buruşan, Ali Gazi, Metin Şemmedi, Turgut Yağlı, Münir Ordalı, Raif Özgür Özdoğa. Günaydın sana da, Çoban Trading'e de selamlarımızı ilettik efendim. Başka neyimiz var? Evet. Bir kayıp kaldı. Bize verilen listeye göre diyor İlgili şirketin yetkilisi, bir kişi kayıp kaldı. Ona diyor ulaşmaya çalışacağız. 600 küsur metrede son kişiyi çıkardık diyor. Bu şimdiye kadar Hamit Salih Çanakkale'li Özkan Kıryağdı en derinden çıkarılan kişidir Türkiye'de. Öyle de bir açıklama var. İşte sonar sistemle aradık. Mühendisler vardı, böyle vardı, şu vardı, bu vardı. Ama bizim kafamızda hala bir takım çirkin sorular var bu kayıplarla ilgili olarak. Tabii ki nasıl açıklama yapıldı, bir daha görüntü olmazsa neyse, boş verin, kapatın bu meseleleri. Evet, Avrupa gazetesinde çaycıyı neden tutukladınız? Bugün duruşma var yine. Gerçekten Filiz Şevket, çaycı neden tutukludur da sorumlu değildir? KKTC'deki bir yeni geçirilen bir yasaya göre iş kazalarından ve ölümlerden şirket sahipleri sorumlu tutulmuyor. İnşaat kazalarında patronlar gazada muaf tutulduğu gibi gemi faciasında da muaf tutuluyor dedi Avrupa gazetesi. Bu arada o 30 yıllık hapis davasında geçtiğimiz gün avukat, dün de savcı konuştu ve savcı avukat verilen cezanın çok ağır olduğunu söylemişti. Hatta tamamen davanın düşmesi gerektiğini dahi söylemişti. Dün savcı Ali Özçınar 30 yıl az buldu, müebbet olması gerektiğini söyledi. Ve dava karara kaldı. Bu karara kaldı. Artık dava bitti. Şimdi kararı bekleyeceğiz. İnşallah çok yakın bir gelecekte bu kararı 3 yargıcımız, 3 yüksek yargıcımız dinle istinafa oturdu. Bu 3 yargıcımız kararlarını açıklayacaklar. İnşallah erken zamanda olur. Beser Bayır Beser, hayatları yalan olmuş, yalanla yaşıyorlar dedi. Muhittin Güneş, Ferhan Karaderi, Filiz Şevket günaydın. Günaydın. Evet. Dün yangın çıktı. Diyalog gazetesinin manşetindedir bu yangın.
Alayköy Sanayi'de çok sevdiğimiz insanların iş yeri, çok iyi tanıdığımız insanların iş yeri Diyalog Gazetesi ön sayfadan verdi. Alayköy Sanayi Bölgesi'nde itfaiye, sivil savunma ve belediye yardım etti. Zaten sevgili Yılmaz Öztürk kardeşim ve Kadri Fellahoğlu kardeşimiz, onların ortaklığındaki Özerk Limited'indi deposu, yangın. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evlatlara da tabii ki. Fahri Ovun, Aspava Antika, günaydın. Orhan Tolun hocam, Alizade Alizade. Yılbay Emel hocam, Muhittin Güneş. Sizlere de Kemal Özgencil, sana da günaydın. Nergizli Anayol arasıdır diyor Turgut Yağlı. Gürsel Uzun'un panelleri. Evet, Gürsel Uzun'un panelleri. Koyun bir sıraya, herkese imzalayın o zaman. Ne imzalamazsınız herkese? Nereden korkarsınız? Aks'ta para kazanmayacak diye korkarsınız. Vermezsiniz. Ha? Açıklayın onu da. Aspava Antika. Gemileri açıklayamadığınız gibi bunu da açıklayamazsınız bence. Evet, 74'ten geriye gittik diyor elektriksizlikle ilgili. Kıptek düşünsün bunu. Elsen'in sorunu değil bence. Onun için uğraşmayın Elsen'i suçlayasınız. Alayköy Sanayi Bölgesi'nde yangın hikayesini geçmiş olsun bir kez daha söyledik. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz şu anda yok. Hava durumuna var tabii ki, bir sürü gazetemiz var, onlara bakacağız. Ama önce bir hava durumuna geçelim. Hava durumuna gidelim. Bugünkü konuğumuz, bir kez daha hatırlatalım, Ayşegül Baybars. Tabii ki başka partilerden de konuklar alacağız. Son günlerde 3 günce tepe üst üste oldu. Ama onlara da bakacağız tabii ki mutlaka. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Selim abime de günaydınlar diyorum. Selim abime günaydın. Aman Allah'ım, aman anam, isteyerek yaptın be Selim abi. Sen sabah sabah beni deli edesin. Selim abim bana bir yemek fotoğrafı attı. Bela Pais Gardens'dan mükemmel. Evet, Zorlu Dijital Plaza'ya günaydın diyoruz. Zorlu Dijital Plaza günaydın. Tabii ki Siba Emotion'a gideceğiz biraz sonra, 2-3 dakika sonra. Stilimizi bahsetmiştik. Osmancık Limited'de Stanley'lerimizi unutmayalım. Saka suyumuz burada, John kahvemiz iki yerde. Dağlı sigortamız, karamel çikolatamız, en güzel hediyemiz ve limonatalarımız. Limonata bu şirketi unutmayın. Yeni limoncuklarımızı da, limon suyu yani sıkılmış limon. Atilla Karaderi hocam, Bülent Kofalı, Sonuç Özden, Yasım Soykan, günaydın Cengiz Soyel. Lapta'da ifrazlı motor evini bir polise kiraladılar diye bir ihbar var. Aspava Antika, günaydın, günaydın. Hakkı olana kiralasınlar da, hakkı olmayana ne bileyim Kaliforniyan restoranttan yemek ısmarlasınlar. Olabilir. Bugün öğlen ben de Kaliforniyan restoranttan yemeğimi yiyeceğim. Efendim, Bayikler artık her tarafta. Bertan Pamukçu, günaydın. 91-97 daha öde okudum. O zamanlar insanlar çok mutluydu. Adım adım Türkiye'leştiği için insanlar mutsuz. Özünüze dönün dedi Bertan Pamukçu. Özünüze dönün. Öz mü kaldı kardeş? Öz mü kaldı? Efendim, Polaris'i Polaris diyoruz. Bu dönem çok güzel bir dönem o iş için. Bilson Shop'tan her türlü deniz malzemesini hala alıyoruz. Ben yarın denize gireceğim. Bunu söyleyeyim, 28-29 derece. Solar by Paralik güneş panellerimizi hallediyor. Ama sırayla tabii ki. Usulüne uygun. Gürsel Uzun'un kullar gibi değil. Lemonat'ta günaydın demiştik. Mana Speciality Coffee'yi unutmayalım. Mana Coffee'ye selamlar ediyoruz. Kerigold'umuz da elimizde. Buradadır. Intergaz. Intergaz önümüzdeki hafta çok önemli. Her sene yaptığı gibi çok güzel bir şey yapacak. Onu hatırlatayım sizlere. Bu Intergaz'ın davetiyesidir. Aşmaya çalışıyorum. Bana geldi. İş sağlığı, güvenliği ve kriz yönetimi konularında farkındalığı arttırmak ve olası acil durum ve afet senaryolarına karşı hazırlık seviyemizi test etmek amacıyla 2026 yıllık acil durum ve afet tatbikatı gerçekleştirilecektir. 15 Ekim günü organize sanayi bölgesindeki tesislerimizde Intergaz'ı yürekten kutluyoruz. Bu tatbikatı her sene yapıyorlar. Sivil savunmamızla, itfaiyemizle birlikte tabii ki. Mehmet Akay Optik Lefkoşa'da, Vizyon 2000 Mausa'da gözlüklerimizi yapıyor. Frog Pest Control Haşere Kontrolü'nde bir numaramız. Lahmador, lahmacunumuz ve Ataner Etüt Merkezi'ne günaydın.
Burak Maviş Başkanıma, Genel Sekreterimize Kıtöse günaydın. Bütün öğretmenlerimizi yerlerinden hepsini öpüyorum, benden küçükleri bile. Sibel Çağatay Güzellik Merkezi'ni unutmuyoruz. Orada güzelleşiyoruz. Ve şimdi önce Siba Emotion'a gidiyoruz. Elektrikli arabanın nasıl Siba Emotion'dan seçileceğini anlatacağız. Ardından da Free HD bizim için gurur duyduğumuz şirketlerimizden bir tanesidir. Çok değer veriyoruz. Şu anda özellikle çok kaliteli odun sobacıkları veya öyle değişik sobacıklar var. Ama bunlardan önce bahçe evlerimiz var. Iskaloşa sistemleme, yani gitmeniz lazım Free HD'ye. Tava bile var ya, metal tava. Çok güzel, kamp içinde olur, ev içinde olur ve çok kaliteli. Çok da selamlar ediyoruz sizlere. Ve şimdi önce Siba Emotion, ardından hava durumu ve geri geliyoruz.

0: Ziba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Günaydın. Evet, Halil Tahiroğlu'na da günaydın. Ahmet Terzioğlu doktoruma da günaydın. Her şeyin çaresi vardır fakat bozulan insan olunca bunun çaresi yoktur. Fatma Yeniçeri Barbaros Lurijina'dan günaydın. Sabah yürüyüşünün vazgeçilmelisin diyor. Çok selamlar, selamlar Hasan abime de. İbrahim Bektaş günaydın tekrardan. Evet, şimdi neden Ziba Emotion'a gidiyoruz? Çünkü mazot akaryakıt işinden sıkıldığımız için. Onun için Dongfeng alalım, gidelim, gicaracık, didaracık alalım, celicik alalım. Çok güzel Çin arabaları var, bakalım. Ama Ziba Emotion'a gidelim.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sunar.
2: Evet. Bugün ve hafta sonu Emine Beyaztaş bakacak. Havamız nasıldır? Bugün hava 19 Ekim'de az bulutlu geçecek. Yağmur yok. Mevsim normalleri civarında bir sıcaklık var. Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvetli esen bir de rüzgarımız var. Yazdan kalma bir gündür diyeyim size. 29 derecedir Girne bugün mesela. Çamlıbel, Lapta 27, Akdeniz 28, Boğaz 25, Alevkayası 24, Esentepe 26, Lefke 28, Güzellürt 29, Lefkoşa, Ercan ve Geçitkale 30, Pergama 29, Mausa 30, İskele 29, Yeni Erenköy 27. Tam deniz günüdür bugün diyelim sizlere mesela vaktiniz varsa. Cumartesi, pazar günü sanki böyle biraz yağmur bekleniyor. Pazartesi yağmur olacak. Ancak cumartesi yarın hava gayet güzel olacak. Onu da hatırlatalım sizlere. Sıcaklık iç kesimlerde 33 dereceye kadar çıkacak hafta sonu. Yani işte öyle geri gitmiyoruz gibi bir hava var. Denize devam ediyoruz. Onu belirtelim sizlere ve hava durumunu bitirdik. Bir kez daha hatırlatalım. Şey var. Konuğumuz Sayın Ayşegül Baybars 9 gibi sohbet edeceğiz. Son bir konucuk var. Bahsetmek isterim size ama Ding Dong'u dinledikten sonra.
1: 3HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.
2: Evet. Larnaka yakınlarında Gallohorio köyünün dibinde bir atış alanı var. Atış poligonu. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun atış poligonudur. Burada yakında evler de var. Mandıralar da var. Orman da var. Ağaç da var. Tıpkı bizdeki gibi. Mesela bizde Kalkanlı atış alanının yerini değiştirmediğimiz için, çünkü başka da yeri yok. Ülkedeki en büyük yol projelerinden birinin güzergahını değiştik abi ya. Çünkü askere hiç kimse söz geçiremediği için. Yani meclisimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız askerin üstünde değil bu ülkede. Sonra işgal var dediğimizde hepsi kızıyor, hepsi küsüyor. Ya husol, husol. Aha kimse sevmez seni. Sanki ben isterim herkes sevsin beni. Öyle bir derdim yok ki benim. Ben işimi yaparım arkadaşlar. Güney Kıbrıs'ta ya da Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Savunma Komitesi dün oturdu bir karar aldı. Ve dedi ki Gallohorio'daki atış alanının yerini değişelim. Anladınız ne anladınız siz yoksa anlamadınız. Umurunuzda değil. Evet. Temmuz'da yangın çıktı atıştan dolayı. Temmuz ayında bölgedeki bütün köyleri boşalttılar. Evet. Ha bu arada mesela kimdir bunu söyleyen bilir misiniz yani bunu yapan? En faşist parti Elam. Elam diyor ki insanlara ayıptır diyor, günahtır, yazıktır. Malları yanıyor, mülkleri yanıyor, tehlikeye giriyorlar. Gelin başka bir atış alanı bulalım diyor Elam. Düşünün yani onu yani KKTC'de en fino UBP'linin teklif ettiğini düşünün. Aman aman aman aman aman. Erkeyse bu teklifi yapan yemin ederek söylerim tokat maskarasına çevirilir yani. Hayatı biter. Hayatı biter. Hayatı biter. Ya benden beter olur. İhanet çizgisi anlamında söyledim. Bunu da anlatmak istedim size yani. Yazacağım bunu bir gün fırsatım olduğunda yazacağım tabii ki. Şimdi araya gidelim. Birinci aramız. Kahve içelim. Ardından gelelim. Serhat İncirli'nin bugünkü yazısını okuyalım. Yeni Düzen gazetesinde yazdığı yazıyı okuyalım. Ondan sonra gazetecilik, döneklik ve satılmışlık bugün yazdığımız mesele. İzmir Belediye Başkanı'na da bir miktar değiniyoruz bugün ilk defa. Beni çok fazla ilgilendirmez Türkiye'deki dönekler ama yazmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Ama önce bir aramız olacak. Kahve içeceğiz. Girne John kahvesi ve geri geleceğiz.

0: Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Stil'den yeni hurda programı. Daha iyisiyle değişin. Stil motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniyan.

Şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim.

0: Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilin daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
0: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
0: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

günaydınlar diyoruz Betül Karayel'e de, İbrahim Yazıcı Başkanım'a da, Hasan Cemal Kerman, Vedat Dönmez, Metin Anibal, günaydın Ayşe Kaya, sevgiler Çetin Küçük, Ramazan Zazı Aslan, Mustafa Sakallı, Zeliş Demir Kıran. Evet, Çalışma Bakanları'yla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sektörümüzde yaşanan sorunları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yürürlükteki yasa ve tüzüklerin uygulamasında eksiklikleri ve ivedilikle hayata geçirilmesi gereken düzenlemeleri somut çözüm önerileriyle birlikte defalarca dile getirdik. Üstelik taleplerimiz kişisel çıkarlar için değil, çalışanların can güvenliğinin sağlanması, iş kazalarının önlenmesi, mevcut mevzuatın etkin biçimde uygulanması içindi. Ancak ne yazık ki bugüne kadar sesimizi yeterince duyuramadık, önerilerimizin somut karşılığını göremedik. Anladığım kadarıyla bu ülkede haklı olmak, mevzuatı bilmek, emek vermek ve çözüm üretmek yeterli değil. Galiba bizim de bir dayımız olması gerekiyor. Oysa iş sağlığı ve güvenliği ne torpil ne siyasi yakınlık meselesidir. İnsan hayatını korumak, yasaları uygulamak, denetimleri gerçekleştirmek devletin asıl sorumluluğudur. Biz ayrıcalık değil, mevcut yasaların herkese eşit ve eksiksiz uygulanmasını istiyoruz dedi Zeliş Demir Kıran. İbrahim Yazıcı Başkanım, günaydın. Emine Beyaztaş, İbrahim Bektaş, tekrardan günaydınlar bir kez daha. Cihan.com. Evet, gazetecilik, döneklik ve satılmışlık. Medya Etik Kurulu diyor ki, her içerik haber değildir, haberin kaynağını sorgulayın. Kurul açıkça şu çağrıyı yapıyor. Her içeriği haber, her haber sitesini gazetecilik yapan güvenilir bir mecra olarak kabul etmeyin. Kurul özellikle seçim dönemlerinde doğrulanmamış ve manipülatif içeriklerin yayılmasının demokratik kamuoyu açısından risk oluşturduğunu vurguluyor. Her sosyal medya kullanıcısının gazeteci kabul edilmeye başlandığı ülkemizde, hatta her canı sıkılan kişinin dijital gazete bile yapmaya başladığı için içinde olduğumuz günlerde mesleki etik beklemek kolay değil. Onlarca, hatta belki de yüzlerce kişi siyasi karakterlerin sahte diploma aldığından emindir. Oysa bu konuda henüz sonuçlanan mahkeme yoktur. Sadece sahte diplomaları dağıtmaktan da sorumlu tutulan iki kişi mahkum edilmiştir. Ha, bir de okuyucu veya ahali okuduğu her şeye anında inandığı için de sıkıntı yaşanmaktadır. Aslında Medya Etik Kurulu'nun bence uyarısı bu noktada çok önemlidir. Örnek vereyim. Bir kurumun veya birliğin başındaki kişinin bir yakınının polis tarafından sorgulanmış olması üzerine yapılan yorumları okuduğum zaman tüylerim diken diken olmaktadır. Bu birlik başkanının bir takım ihaleler veya işlerle ilgili veya bazı kişilerle sıkıntıları çoktur da yakınlarının başına gelen bir sorgulama olayı üzerine sevinmek, meseleyi insan olmaktan uzaklaşmak pozisyonuna sokmaz mı? Şöyle bir örnek vereyim, belki daha iyi anlatmış olacağım. İzmir'in belediye başkanı Cemil Tugay AKP'ye katıldı törenle. Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Cemil Tugay nedir? Tartışmasız, gayet açık bir şekilde dönektir. Bu döneklik için belgeye ihtiyaç yoktur. Döneklik siyasi açıdan bir eleştiridir. Peki Cemil Tugay satılmış mıdır? Bilemeyiz. Satılmış demek için elimizde somut kanıt olması gerekir. Tugay 2024'te CHP'nin adayı olarak seçime girdi ve seçildi. Haziran 2026'da CHP'den istifa ettiğinde bağımsız olarak görevine devam edeceğini söylemişti. Ağustos 2025'te AKP'ye geçme ihtimali sorulduğunda bunu milyonda bir bile olasılık yok diye nitelemişti. Hatta annem beni reddeder gibi ifadeler dahi dile getirildi falan. Ancak bir baktık ki milyonda bir ihtimal gerçekleşti ve 7 Ekim 2026'da Erdoğan'ın elinden AKP rozetini aldı. AKP ya da Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ilk kez yönetmeye başlamış oldu, üstelik seçilmeden. Cemil Tugay dönek mi? Evet. Cemil Tugay beni mahkemeye veremez ama verse bile Türkiye'deki mahkemeler için konuşamam, ancak burada eminim ki bu adamın dönek olmadığına hiçbir hakim hükmedemez. Çünkü adam resmen dönmüştür.
Satıldı dersek çok ağır bir iddiada bulunmuş oluruz. Satıldığını kanıtlayan güvenilir bilgi var mı? Yoktur. Belki asla satılmamıştır ama başka gelişmeler vardır. Mesela tehdit gibi. En doğrusu aslında dönek de dememektir. Adamın yaptığı için dönekçe bir siyasi tutum demek en doğrusudur. Duygularınız, hisleriniz, emin olduğunuz düşünceleriniz olabilir. Ve bu adama kesinlikle satılmıştır da diyebilir. Sosyal medya paylaşım yapabilirsiniz. Ama buna da gazetecilik diyemezsiniz. Demokrasi nedir? Demokrasi bu tür değişikliklerin bu kadar kolay olamamasıdır. Ama İngiltere'de bile olabiliyor. Parti değiştirilebilir. Buna da döneklik denebilir. Satılmışlık farklıdır. Cemil Tugay'a sadece dönek de denmeyebilir. Çok daha ötesi sıfatlar da eminim çoğumuzun aklına gelmiştir. Mesela eminim şu anda terörist olmam nedeniyle Türkiye'ye asla giremeyeceğime inanıyorum. Ama bu adam yaşadığı müddetçe İzmir'den transit bile geçmeyi düşünmüyorum. Aynı havayı koklayamayacağım biri. Allah bizden ırak tutsun. Amin. Bu arada yeri gelmişken yazayım. Bu ülkede ayıptır söylemesi ama özellikle son 4-5 yıldan beri ülkeyi yöneten kadro ya da kadroların tuvalette küçük veya büyük abdestlerini nasıl yapacaklarına dahi Türkiye'deki ağları karar veriyor. Daha açıklayıcı davranacak olursak, tüm ihaleler, tüm protokoller, tüm büyük işler Türkiye'de dizayn ediliyor. Bizimkilere gelin imzalayın ulan denmese bile değerli efendiler haydi imzalayalım deniyor. Bu ülkede çok üzgünüm ama en başta müzakereler olmak üzere her türlü siyasi pozisyon Türkiye'de şekilleniyor. Türkiye okey vermezse taş üstüne taş konmuyor. Böylesi bir durumda ister gazeteci olsun, ister siyasetçi, ister dümdüz vatandaş, İktidarı eleştirirken açık gerçeği görmemek, objektif olmamaktır. Gerçeği gizlemeye çalışmaktır, manipülasyondur. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz diye ortaya çıkmak, bunu seçim propagandası yapmak koskocaman bir yalandır. Siz yönetmiyorsunuz. Partinizi bile siz yönetmiyorsunuz, UBP'ye mesela. Diyelim ki mevcut başbakanı eleştiriyorsunuz. Ben iddia eder ve derim ki mevcut hükümetin seçim yasaklarına 10 seneye kala yaptığı ve hepimizin saldırdığı her şeye Cevdet Yılmaz okey vermiştir. Takımın antrenörü benmişim. Ama takımı kuran, ilk 11'i belirleyen, oyuna kimin gireceğine kimin çıkacağına, hatta maçtan önce 2 rekat namaza, maç içerisinde gol atan oyuncunun Muhammed Salah modeli, dua etmesine, hangi formaların giyileceğine kadar başkaları karar veriyorsa, her puan kaybı sonrası bana neden sövüyorsunuz ki? Ha böyle bir durumda o antrenörlüğü yapar mıydım? O da benim karaktersizliğimle alakalı. Onur, gurur meselesi. Yüksek bir maaş verirseniz öperim takımınızı da kulübünüzü de dermişim. Bilmem anlatabildim mi? Uzatmak istemem ama gazetecilik açısından şu eleştiriyi de yapmak zorundayım. Kaç gazeteci Türkiye devletlerin KKTC'ye karşı tavrını eleştirmiştir? Kaç gazeteci Erdoğan'ın yanılmıyorsam tam 5 kez BM Genel Kurulu'nda yaptığı KKTC'yi tanıyın be canım açıklamasına tek bir dost kardeş devletin yan gözle gülümseyerek dahi bakmadığını yazmıştır? Haydi tek millet üç devlet Azerbaycan'a gezmeye gidelim dendiğinde hepimiz uçaktayız. Değil mi? Meslek onuru, meslek etiği. Neyse yerim dar başka oynayamam. Evet İzmir'in belediye başkanı Cemil Tugay fotoğrafta gülümseyen kişi Erdoğan'la yan yana AKP'ye katıldı. Cemil Tugay dönektir. Cemil Tugay'a dönek diyebilmek için bir belgeye ihtiyacımız yoktur. Döneklik siyasi açıdan bir eleştiridir. Peki Cemil Tugay satılmış mıdır? Satılmış demek için elimizde somut kanıt olması gerekir. O kanıt yoktur diyemeyiz. Dedik ve bugünkü köşe yazılarımızı da bitirdik. Biz gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Gazetecilik eleştiridir. Gazetecilik sorgudur, sorgulamadır. Ama bu işin kuralları vardır. Mahkeme süreci eleştirilemez. Mahkeme kararları hala istinafı varsa
istinaf kararı bekleniyorsa, yargı kararları bekleniyorsa bunlar eleştirilemez. Bu konuda medya etiği engeldir. Dolayısıyla vatandaş da mı eleştiremez? O kendi sorumluluğudur. İsterse eleştirsin ama bunun yaptırımıyla karşı karşıya kalırsa ondan sonra gazeteciler aranmasın. Bunu belirtmekte fayda görüyoruz. Dolayısıyla birçok konuda, bazı konularda hiç konuşmadınız, hiç yazmadınız, hiç bilmem ne yapmadınız diye bir takım kişiler, bir takım gazetecileri eleştiriyor olabilir. O eleştiri de haklarıdır. Hiçbir şikayetim yok. Ama gazetecilik mesleğinin kurallarını ben koymuyorum. Bu kurallara uymak benim başka işim de yok, görevimdir. Bunu da öğretiyorum mesela üniversitelerde de. Bazen part-time hocalık yaptığımız zamanlarda da. Dolayısıyla bu etik, bu ahlak, bu kuralcılık bizim görevimizdir. Bir kez daha hatırlatalım. Az sonra Sayın Ayşegül Baybars konuğumuz olacak. Sizlerin de soruları varsa Yakup Malek Kezban, Şentürk Tuncay Ayık varsa buyurun söyleyin. Buyurun söyleyin, buyurun sorun diyecektik. Selamlarımızı iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hiçbir yere gitmeyin, bizimle kalın.

0: Yeni Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Stil'den yeni hurda programı. Daha iyisiyle değişin. Stil motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacağız be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adanın Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

hız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evet, bir kez daha buradayız. Sayın Ayşegül Baybars, Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazi Mausan Milletvekili adayı. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: İyisiniz, önce onu soralım.
1: Daha iyi olacağız diye düşünüyoruz.
0: İnşallah. Tabii Ayşegül Baybars eleştirisiyle başlayayım. Yani tabii. İşte önce Halkın Partisi'ne istifa ettin, bir süre bağımsız kaldın. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden hem siz hem de Jale Hanım, Jale Refik Rogers, kontenjan adayı. Bu süreç nasıl gelişti? Onu bir, yani HP'den istifanızı değil de
1: yok sonrasında
0: adaylık süreci nasıl gelişti?
1: Aslında biliyorsunuz bizim istifamız yaklaşık 4,5 yılı buldu. Yani 4,5 yıl önce 2022 Mayıs-Haziran aylarıydı istifa ettiğimizde ve o tarihten itibaren de mecliste muhalefet görevini aslında insanların bize verdiği o temsiliyete ve bizi seçerkenki niyetlerine uygun bir şekilde sürdürmeye devam ettik. Ve 4,5 yıl boyunca Cumhuriyetçi Türk Partisi, tabii ana muhalefet partisi olarak 4,5 yıl boyunca, yani düne kadar, hatta seçim tarihine kadar da, yani seçimin geleceği güne kadar yapılacak oturumlarda da birlikte hareket ettik. Yani yasaların çıkarılması noktasındaki duruşumuzda da, mecliste yaptığımız denetimlerde, hükümetin yaptıklarına karşı eleştirilerimizde de, denetim çalışmalarımızda da veya toplumsal olaylara ilişkin sunmuş olduğumuz önergelerde de, erken seçim güvensizlik önergesi ve benzeri veya birçok noktada aslında ortaklaşa hareket ettik ve bunların tümünde de Cumhuriyetçi Türk Partisi ile birlikte aynı şeye imza koyup aynı duruşu sergiledik ve 4,5 yıl boyunca da aslında hem toplumun gözü önünde yaşanan birçok olay, sonrasında 2020, yani geçen Ekim ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Tufan Erhürman'ın adaylık sürecinde yine bir destek açıklamamız olmuştu Sayın Erhürman'a. Cumhurbaşkanlığı süreci boyunca da Sayın Erhürman'ın ortaya koymuş olduğu siyaseti, vizyonu, politikayı Cumhuriyetçi Türk Partisi ile birlikte destekleme kararı aldık ve aynı şekilde Sayın Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde desteğimizi belirttik. Bu süre zarfında, tabii 4,5 yıl çok uzun bir süre. Bu süre zarfında elbette bir takım yakınlaşmalar veya politika, ki öncesinde de zaten bir önceki aslında yasama yılında da, sadece 2022 yılı sonrası değil, önceki 2018 döneminde de Cumhuriyetçi Türk Partisi ile zaman zaman birçok meselede ortak hareket ettik ve bu süre zarfında tabii bu ülkede, yani sabah sizin söyledikleriniz ve her gün söylediğiniz birçok mesele aslında bu ülkede geldiğimiz noktada bir takım şeylerin hep söylediğimiz gibi değişmesi gerektiğini ve bu ülkede aslında ortaklaşarak, yani aynı fikirde olan insanların ortaklaşarak bir birliktelik kurarak, bir dayanışarak bu kötü yönetime karşı bir duruş sergilemesi gerektiğine inandık. Ve tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayını yaptıktan sonra bu konuda Sayın Genel Başkan'la bir görüşmemiz oldu. Sayın İncirli ile ve bu noktada Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de bu dönemde toplumun geniş kesimleriyle birlikte bu mücadeleyi hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak şekilde yürütmesi konusunda ve güçlerimizi birleştirip bu ülkede işte o yine, yani liyakatlı, dürüst yönetimi, bu ülkenin geleceği için gayle edinenlerin bir arada bu ülkeyi adaletli, iyi yönetilen, sosyal adaletle, demokrasiyle, barışla, eşitlikle, güvenlikle yöneten bir yapı kurmak için birlikte çalışma konusunda bir öneri veya teklif diyebiliriz adına oldu. Biz de, yani ben de bu 4,5 yıllık süre içerisindeki bu uyumlaşmış çalışmalarımızı değerlendirdiğimde ve aslında toplumun da, çünkü sokakta sürekli, yani meclisteki birlikte faaliyetler dışında sokakta da birlikteydik. İnsanların talepleri konusunda da ne istiyorlar, nasıl bir yönetim istiyorlar, devam edip etmeme noktasını değerlendirdiğimizde birlikte yani bu seçim döneminde birlikte hareket etme teklifine evet cevabı vererek bu şekilde yola devam ediyoruz.
0: Kolay gelsin tabii ki. Hemen bir soru var. Göç yasasıyla ilgili ne yapmayı düşünürsünüz? Bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Göç yasası çoktan bitti artık.
1: 47-2010'la ilgili mi herhalde, göç yasası derken?
0: Ulus Cem Kıprısı diye bir arkadaşımız sormuş.
1: Yani aslında tabii ki
0: göçle alakalı, yani gençlerin göçüyle alakalı da olabilir
1: evet,
0: diye.
1: Evet, ben de o yüzden, yani göç meselesi veya buraya gelen düzensiz göçten mi bahsediliyor
0: onu
1: aslında?
0: Onu ayrıca çünkü soracağım yani. Çünkü buraya gelen düzensiz göçü soracağım.
1: Yani evet, en büyük sorun.
0: Hazırdır.
1: En büyük sorunlarımızdan bir tanesi, ama aslında kamudaki kamuda yaratılan eşitsizlik ve adaletsizlikle ilgili tablo yavaş yavaş çıkarılmış durumda. Tabii hükümete gelindiği zaman özellikle önümüzde bulacağımız rakamlar ve finansman ve fizibilite ile birlikte bu konuda da bir çalışma yapıldı. Ama tabii ki rakamları hükümete gelindiğinde görmek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki hükümet, yani eğer göç onunla alakalısıysa diye cevap veriyorum. Hükümet maalesef verileri gizliyor. Hiçbir konuda bize hiçbir bilgi vermiyor. Yani ne yapılan vatandaşlık sayısı, ne dağıtılan arazi sayısı, ne gerçek veriler, ne sigortanın aktüel dengelerini. Biz bunları veya borçlanmayla ilgili gerçek rakamlarda sadece çıkılan ihalelerde gördüklerimiz mi? Kamu maliyesinin borcu ne durumda? Bunlar tabii ki makamlara gelindiğinde net bir şekilde ortaya çıkacak ve o finansman modelleri veya bu toplumda yapılacak benzeri iyileştirmeler de o çerçevede değerlendirilecek. Evet.
0: Şimdi yasa dışı göç meselesi Avrupa'da en büyük sorunlardan bir tanesidir ama mesela Malta tatili yaptım. Oradan takip ettim. Yakalarlar bir kişiyi. Şart değil yani illaki Asyalı Afrikalı olsun.
1: Tabii.
0: İngiliz de olabilir.
1: Elbette.
0: Uzun yıllardır orada yaşar İngiliz. Farkında değil Brexit olduğunun. Kaçak duruma düşer. Polis yakaladığı anda para cezası keser. Paran yoksa hapse giren ve birkaç gün içerisinde seni bir uçağa da gemiye koyup gönderirler. Evet. Bizim gönderecek yerimiz de yoktur gibime gelir. Sadece Türkiye'ye gönderirik tabii ki. Şansımız yok başka yerine.
1: Yani aslında sadece Türkiye'ye...
0: Ya da açarık bir yerci atarık o tarafa.
1: Yok. Tam olarak öyle değil aslında ama düzensiz göçle mücadele meselesi uzun yıllardır sorunumuz. Sadece düzensiz göç meselesi işte bu ülkeye turist olarak gelip bu ülkede kalanlarla alakalı da değil aslında. Bu ülkeye çalışmak için gelip sonradan da kayıtsız yaşama karışan... Evet. Birçok insan meselesi var veya işte dün gene bir tır dorsesinde bir kişi gizli bir şekilde geliyor. Türkiye'de cezaevinden firar edip tır dorsesi içerisinde ülkeye girmiş. 2 aydır da buradaymış ve polisin rastlantısal kontrollerinde ortaya çıkmış. Evet. Dolayısıyla aslında Sayın Berova'nın söylediği gibi bu tırların ülkeye girişinde işte X-ray cihazları geldi, anlaşanlı törenler yapılmıştı biliyorsunuz. Bütün bunlar kontrol ediliyor ve biz sadece insan kaçakçılığı meselesinde değil, bu ülkede sadece insan değil, işte uyuşturucu, para veya silah kaçakçılığı da bu yollarla çok yapılıyor ve çok açıkta dosya var bu konuda 4,5 yıllık dönemde. Kişilerle ilgili olarak tabii ki bizim eğer düzensiz göçten yani kayıt dışı bir insan yakalandığı zaman hangi ülkedeyse o ülkesine geri gönderiliyor aslında. Ama tabii ki ulaşımda sorunlarımız olduğu için biz 1-2 gün içinde bazılarını geri gönderemiyoruz. Polis onu alıkoymak zorunda kalıyor ve örneğin işte Bangladeş'e gidecekse uygun bir transit uçak bulup onu Bangladeş'e yolluyor. Ama zaman zaman mültecilere bu konuda çok acımasızca davranılıyor. Yani onu da çok fazla insanın dillendirmediği bir şey ama mülteci konusu düzensiz göçle karıştırılıyor ve bu ülkeye mülteci olarak gelmiş insanlar ve mülteci kartı olan insanlara da aynı kötü muamelede bulunuyor. Bu ayrımın da yapılması gerektiğini böyle parantez içinde söylemek istiyorum. Çünkü mültecilik başka bir statü.
0: Evet.
1: Ama bu ülkede kayıt dışı insan sayısı fazla. Ama 5 yılda 3 kez Serhat Bey, 5 yılda 3 kez hatta 4 kez af çıkarıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu kararıyla gene yüksek öğrenimdeki öğrenciler için yani işte kaçağa düşmüş, kayıt dışı kalmış öğrenciler ve deport edilmiş öğrenciler için yasa gücünde kararnameyle yine af çıkardılar. Yani bu kadar artık yasaların bypass edildiği, anayasaya uyulmadığı ve üstelik kayıt dışı yaşamı da teşvik edilmeye alışılmış bir sistem var şu anda. Yani siz diyorlar ki hiç fark etmez, yakalanmadığınız sürece rahatsınız, zaten bir şekilde her yıl bir af çıkar. Yakalanırsanız biz onun da çaresine bakarız. Bir şekilde size yine bir af çıkar. Yurt dışına da gönderilmişse gelir. Bu neye sebebiyet verir? Bir ülkede cezasızlık algısı, yani bir ülkede yaptığınız bir suçun, yaptığınız bir ciddi hatanın veya kasten bir davranışın cezası olmadığı zaman sadece o kişi için tekrardan suç işlemek veya tekrardan bu ülkenin içerisine karışmak değil, başka kişilerin de aynı suçu işlemesine teşvik eder. Çünkü bu ülke işte hep söylediğimiz sorma girhanıdır demek ki. Evet. Kayıt dışı yaşam da bu ülkede kolaydır, saklanmak da kolaydır, bulunmadan da yaşamak kolaydır anlayışı yerleşir ve şu an içinde bulunduğumuz durum oluşur.
0: Evet.
1: Ve o sonrasında da güvenlik zafiyeti oluşur. Yani sadece bunlar ekonomiye, altyapıya veya diğer meselelere değil, işte tetikçi meselelerini yaşadık. yaşadık bu ülkede. Yani bu ülkeye sadece turist olarak gelenler değil, bu ülkeye gelip bu ülkede uzun bir süre kayıp bir şekilde, kayıt dışı bir şekilde kalıp da suç işleyen dünya kadar insan var. Interpol'ün evet. aradığı ve bulunmayan dünya kadar insan var. Bu da sınır kapılarında. Evet, oradaki muhaciret bir iki sorgu yapıyor olabilir. Ama aslında yapılması gereken işte bu Interpol'ün, Europol'ün o bilgisini Türkiye vasıtasıyla alabiliyoruz bir tek tabii ki. O bilgileri almak, onları sınırda kontrol etmek ve sonrasında da o kişinin gittiği noktaya kadar ve ülkeden çıkıp çıkmadığını kontrol etmek. Bu sistem var.
0: Evet.
1: Bu sistemi biz zamanında da kurmuştuk. Geliştirilmesi gereken noktaları vardı. Bu sistem var ama irade olması gerekiyor.
0: İrade derken nüfus sayımı yapmak için bir irademiz yoktur da yapmayık. Nereden çekinirik ki da bu memlekette hiç nüfus sayımı yapmayık? Yani niçin böyle bir sistem yoktur bizde?
1: Yani bence nüfus sayımı, yani nüfus sayımı yapmak siyasi irade ister kadar büyük bir olay değil bence. En son nüfus sayımı 2011'de yapıldı. Elbette nüfus sayımının ilkel yöntemlerle yapılması doğru değil ama bu nüfus sayımı bir takım yani dijital altyapı hazırlanana kadar ilkel yöntemlerle, yani eve kapanma yöntemiyle de yapılabilir. Sayın İncil'i de bunu açıklamıştı. Biz bir yıl içinde hazırlığımızı yapıp biz nüfus sayımı yapacağız hükümete geldiğimizde. Ama burada nüfus sayımı bu hükümetin gailesinin olmaması sebebi zaten. Çünkü bu ülkede kayıt dışı yaşamla mücadele yok. Bu ülkede kişi başına, yani bir doktor kaç kişiye hizmet edebilir? Bir öğretmen kaç öğrenciye normal standartlarda eğitim verebilir? Bu altyapı ne kadar kişiye yetebilirin noktası veya kişi başına düşen milli gelir kaçtır noktası. Bunlar hep bu ülkede kaç kişinin yaşadığıyla alakalı konular. Planlamayı gerektiren veriler. Bunları işte mali tabloları da altyapının aslında doğru olduğunu da göstermek için veya şu yeter bu yeteri göstermek için nüfus sayımından kaçıyorlar. Çünkü kayıt dışı yaşam konusunda bir dertleri olmayan bir dönem geçiriyoruz. Yani düşünün ki siz turiste, yani bir ülkede işte Malta'yı örnek veriyorsunuz. Sabah başka birçok ülkeyi örnek verdiniz. Şimdi bir ülkede bir turistin, turist ne demektir bir ülkede? Gelirsiniz, turistik maksatlarla gezi yaparsınız ve dönersiniz değil mi? Ve siz bir ülkeye turist olarak gelen 10 bin kişiye af mı çıkarırsınız? Yani bir kere turist olarak, yani eğer bu insanlar turistse affa ihtiyacı yok değil mi? Turist olarak gelmiş.
0: Turist deme o zaman.
1: Turist deme o zaman. Başka ama bu statüleri turist olarak gelmiş ve siz sürekli buna kapı aralarsanız sürekli bu insanların turist olarak bu ülkeye gelmiş gibi yapıp bu ülkede vergisini doğru ödeyen, sigortasını, ihtiyaç sandığını doğru ödeyen insanlarla aynı işleri kaçak yapmasına sebebiyet verirseniz rekabeti de bozarsınız. Evet. O zaman niye ödesin ki insanlar vergisini seyri seferi? Niye devletine bir aidiyet veya sorumluluk hissetsin?
0: Neden
1: balık baştan
0: çok
1: kokuyor?
0: Fazla vatandaş yaparık sorusu bir yana. Mesela Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bir insanın KKTC yurttaşlığı almasının ne tür bir avantajı var ki? Yani ben bunu çok merak ederim. Gerçekten yani acaba maddi bir takım avantajları var, işte ev satın almak gibi bilmem ne gibi, ki o da değil zannedersem. Nedir? Niçin bir Türkiye'li illa burada torpil kullanır bilmem ne yapar vatandaş olsun diye?
1: Şimdi bunun aslında iki temel sebebi var. Bir tanesi belki şudur, yani en böyle tabii bir çözüm olması halinde, yani Kıbrıs sorunun çözülmesi durumunda işte Avrupa Birliği vatandaşlığı olabilir mi diye meselesi içerisinde de oluyor.
0: İleriyi görme.
1: İleriye yönelik bir belki olabilir. Ama bir diğer meselesi de şudur. Bu ülkede aslında insanların vatandaş olma derdi tamamen ekonomik ve bu ülkede yaşam maksatları bakımındandır. Yani işte ben vatandaş olursam ikide bir de çalışma izni çıkarmayacağım. Vatandaş olursam işte ben de iş kurma iznini, iş kurabileceğim, kendimi geliştirebileceğim. Vatandaş olursam belki bir kırsal kesim arazisi alabileceğim. Vatandaş olursam kamu görevine girebileceğim. Yani vatandaş olup aslında eğer bu ülkede uzun süre yaşamışsa tabii bunu veya yaşama niyeti varsa bu taleplerde bulunur. Ama genelde benim 3 yıllık görev sürem boyunca gördüğüm insanların aslında siyasi maksatlarla oy kullanmak hevesiyle veya bu ülkedeki iradeyi belirleme hevesiyle vatandaşlık talebinde bulunması değil. Tamamen aslında bu ülkede işte ekonomik, sağlık, eğitim hizmetlerinden vatandaşla eşit şartlarda yararlanmak için bir talebi var.
0: Ben şey olarak düşündüm. Yani mesela biz isterik alalım Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı karma evliliklere de bilmem kime de. Çünkü gerçekten Kıbrıs Cumhuriyeti işte dünyanın en kutsal 10 vatandaşlığından bir tanesidir seyahat özgürlüğü açısından. Evet. Başka bir şey aklıma gelmez. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldum diye Makarios Hastanesi'nde bana baksınlar gibi bir iddiam yoktur. Ya da gideyim orada ev alayım gibi bir şeyim de yoktur şu anda. Öyle bir şey yok. İnşallah ileride mecbur kalmayız. Ama KKTC pasaportunu almak...
1: Şimdi bu ülkede yaşıyorsanız bir kere şunu yapmamız gerekiyor. Bu ülkede yaşıyorsanız siz tabii nüfus sayımı... Bir yana nüfus sayımı bir bacağı ama burada nüfus planlamasına ihtiyaç var ya, yani bu nüfus politikası dediğimiz mesele, ya bu ülkede yaşıyoruz, kaynaklarımız belli, bu ülkenin verebileceği kamu hizmeti vatandaşına belli, bu ülkede insan onuruna yakışır şekilde nasıl yaşayabileceğimiz belli. Dolayısıyla bu, yani 3 kişilik yemeği 23 kişiye yedirmeye çalışırsanız birilerinin aslında yani birilerinin değil 23 kişinin 23'ünün de memnun olmayacağı bir ortam oluşur. O yüzden de bu ülkede nüfus planlaması yaparken vatandaş olan olmayan üzerinden değil. Çünkü eğer siz bir ülkede vatandaş olmayan insanlar da yaşıyor, ihtiyacımız var mı bu nüfusa? Evet. Ama bu nüfus böyle kim isterse gelsin, nasıl isterse gelsin üzerinden şekillenmemeli. Bu ülkenin kültürüne, kimliğine uygun şekillenmeli. Ama aynı zamanda bu ülkeye gelen herkesin, kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, vatandaş olsun olmasın, hizmetlerden eşit şekilde yararlanmasını sağlayacak bir sistem kurmak önemli. O zaman da aslında vatandaşlık baskısı da işte, yani çünkü insanlar düşünüyor ki ben vatandaş olmadığım için bu işte hastanede bu hizmetten yararlanamıyorum. Halbuki aslında vatandaş olan insanlar da aynı hastane altyapısında bu nüfus plansızlığı içerisinde hizmet alamıyor. O yüzden bunları planlamak gerekiyor. Bence vatandaşlık veya nüfus sayımı meselesinin özünde bu ülkede nasıl bir iş gücü istiyoruz, bu ülkede nasıl bir nüfus istiyoruz, bu ülkenin kaynakları ne kadar kişiye yeter ve biz bu ülkenin önümüzdeki 10 yılını nasıl tahayyül ediyoruz ki o nüfus politikasını oluşturabilelim meselesidir. Ama tabii ki yurttaşlık yasasının artık yani kendime de bu öz eleştiriyi yapabilirim o noktada, belki yurttaşlık yasasını tadil edip geçiremedik o dönemde, ama yurttaşlık yasasının kesinlikle yeni dönemde geçirilmesi
0: ilk düzgünde inşallah
1: yapılması gereken yaparsınız. İşlerden biri olması gerek.
0: Şimdi Güzelyurt'ta eski belediye eski belediye meclis üyesi diye yazıyor bugün Ajans Cyprus gazetesi Özdaş Tüm. Diyor ki ya açtınız diyor hastaneyi.
1: Doktor yok.
0: Ama doktor yok, malzeme yok, personel yok, cihaz yok. Bence bütün olay budur.
1: Evet.
0: Hiçbir şey yok bu memlekette. Akşam silahlı işlerinde konuştunuz bizim.
1: Evet.
0: Yani o da ayrı bir vaka mesela. Yani herkes keyfi davranır, gösteriş yapar. Gelir Türkiye'den bakan ya da Cumhurbaşkanı yardımcısı açılışa katılır. Peki sizce Cevdet Yılmaz Bey'in Omorfo'daki ya da Güzelyurt'taki hastaneden haberi yoktur ki orada eksiktir personel daha, doktor daha, her şey de.
1: Haberi vardır da, yani bunun tabii ki Sayın Yılmaz tarafından giderilmesini beklemememiz gerekiyor.
0: Hayır ama uyarmaz mı, demez mi? Ne yapıyorsunuz oğlum Hakan ya der ya falan demez mi?
1: Diyordur bence inşallah diyordur. Ama bence aslında birinin bunu demesi değil, yani birinin bunu diyor olması bizim ayıbımız olur.
0: Bakın, bence de.
1: Yani elbette ki Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan hibe veya işte kredi benzeri yardımlar veya projeler bu ülkede birçok alanda, şimdi Güzelyurt Hastanesi yıllardır beklenen bir hastaneydi. Şu işte törenlerle şaşalı bir şekilde açılmış olabilir aynı şekilde Girne Hastanesi de. Ama bugün Girne Hastanesi'nde insanlar mesela, iki tane hastane var. Hangi hizmeti nereden alacak bilmiyor. Hangi hastaneye gitmesi gerekiyor bilmiyor. Laboratuvar hizmetleri başlamadığı için, işte ekipman eksiği olduğu için, teçhizat olmadığı için şu anda aslında bir karmaşa yaşanıyor orada da. Ama bu ülkenin yöneticilerinin sorunudur ve bu ülkenin yöneticileri aslında eğer bir proje, bir kaynak aktarımı istiyorsa önce bununla ilgili planlamayı yapması gerekiyor. Ama size bir hastane yapıldı diye, yani binalardan büyük büyük, bakın E-Devlet yürütme, E-Devlet binasını, yani bu E-Devlet binasını biliyorsunuz Alayköy yolunda, kocaman bir bina yapıldı. Yok, BDYK değil, bir de yürütme kurulu yapıldı ya. Şimdi o binada bomboş o bina. Biz 2022 yılında yasayı da geçirdik E-Devlet'le ilgili. Yani hizmetlerin, vatandaşa hizmetin artık dünyanın birçok yerinde olduğu gibi dijital ortamda verilebilmesi. Yani kimlik mi çıkaracaksınız, seyri seferi zaten ödeyebiliyoruz ama bütün yapacağınız işlemleri, işte hastane randevunuzu da, Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir işi de, Ekonomi Bakanlığı'nda ihracat izin belgesi alma vesairesi falan gibi birçok konuyu da artık dijital ortamda yapma. Bina yapıldı ama binanın içi bomboş. İnsan 5 yıl yasasını yaptık, yasa eksikti diye teşkilat şemasını oluşturduk. Bu kadar çok haksız istihdam meclise bile, inanın ki meclise bile, ki tarihinde bir ilktir bu dönem, normalde meclise bu kadar çok istihdam yapıldığı hiçbir dönem olmamıştır. Yani bütün bakanlıkların koridorları, işe gitmeden maaş alan, oralarda gezinen, ne iş yaptığını kendinin dahi bilmediği insanlarla doluyor ve kamu kaynakları bunlara harcanıyor. Halbuki işte sizin de dediğiniz gibi hastanede doktor, hemşire, hasta bakıcı, güvenlik görevlisi eksiği var. E-Devlet'le ilgili kamu hizmetlerinin hızlandırılması için bina yapıldı ama içi yine bomboş, vatandaşa hizmete dönüşmüyor. Buradaki mesele neyi nasıl öncelediğiniz ve planladığınız meselesidir. Yani bu hükümetten zaten bir planlama beklemek mümkün değil. Çünkü bir talan düzeni oluşturulmuş durumda. Yani en baştan en sona kadar bir dizi, dün mecliste fırsat olmadı denetim faaliyetlerini de yapacaktık ve konuşmayı. Bir liste çıkarayım dedim 2022 yılından bugüne kadar. Yani anayasa ve yasalara aykırı davrananlar, ihmal ve denetim eksikliğinden yapılanlar, ihalesiz yapılanlar, dağıtılan araziler, vatandaşlıklar, teyiz izinleri ve benzeri liste sığım. İnanın ki 49 sayfa oldu meclis konuşmam çıkardığımda, 49 sayfa oldu içerikleriyle birlikte. Yani bu kadar kötü bir yönetim ve bu kadar aslında normalleştirilmeye çalışılan bir dönem geçirdik. Ama görüyorum ki ben aslında toplumun her kesiminden insan tepkili ve bu şekilde yönetilmek istemediğini net bir şekilde de ortaya koyuyor. Çünkü her alanda haksızlık, her alanda adaletsizlik ve hiçbir hizmete erişememe meselesi çok ağır bir şekilde bedel ödettiriyor bize. Yani düşünün ki alkollü mama skandalından silo faciasına, gemi faciasına, geçenlerde işte yani Kıptek'te yaşanan olaylara, dün bir yangın çıktı, yangında itfaiye aracının su hortumu yani o anda yangını doğru bir şekilde söndürme kapasitesi yoktu, ekipmanı yoktu. Yani itfaiye memurunun filtreli maskesi yoktu, girip de o yangın dumandan etkilenmemesini sağlayacak mesele. İşte Kıptek'te çok geçmiş olsun diliyorum Sayın Özkıraç'a. Kıptek'te yaşanan iş güvenliği ve sağlığına tamamen ihale iptal edilmiş ve iş güvenliğine aykırı bir şekilde o koruyucu kıyafetleri giymeden bu iş yapıldı. Ercan'da unutmuk 2022 ya da 23 yılıydı, ambulans hizmeti olmadığından bir kişi, yani orada da bakım olmadan bir kişi kalp krizi geçirdi. Yani birçok alanda baktığınızda işte yangında bu, silo faciasında uyarılara rağmen çöken bir mesele vardı. Alkollü mama skandalında doğru işleyen bir sistem olmadığı için alkolle mamayı bile ayrıştıracak bir idari düzen olmadığı için yapılanlar. Tüp bebek denetimsizlikleri yüzünden bütün dünyaya aslında bu konuda da ne kadar kötü olduğumuzu gösterdik. Sahte diploma meselesini, yani
0: o devam eder daha ama hiç biten bir şey de yok.
1: Yani bir dava, işte emsal dava 27, emsal dava değil aslında da, her mesele farklı tabii ki. 27 Ekim'de bir karar okunacak ama yeni davalar da açıldı anladığım kadarıyla. Devam edecek gibi duruyor ama yani hesap sorulması gereken meselelerin fazlalığı bir yana, yani bunların tümünün hesap sorulması elbette çok elzem, gerekli. Bu noktada siyasi iradesini yanlış yönde kullanan ve bu topluma canıyla malıyla bunu ödeten kişilerden hesap sorulması bu dönemde veya yolsuzlukla mücadele konusunda bu dönemde atılması gereken çok adım olacak. Çünkü bu normalleştirilmeye de başlanıyor. Yani yüzümüze baka baka dün yani mecliste Sayın Oğuz'un ortaya koydukları, yani evet son güne kaldı. Evet doğru, gece 1'e kadar çalıştık ama falan.
0: Geciktik de onun için.
1: Yani artık o kadar çok, evet ihalesiz yaptık bu işi, doğru. Yani artık o kadar rahat bir şekilde ve yüzler kızarmadan yapılanlar bu kadar yüze vuruluyor ki bir kere en temelde bir insanın bu ülkeyi yönetme talebini vicdanlı bir insan olması, adaletli bir insan olması temelinde yatar. Bu işin işte siyasi, politika, vizyon kısmı farklı. Buralarda vicdanlar ve aslında o adalet duygusu da ortadan kalkmış görünüyor bu anlayışta, bu zihniyette. Evet. O yüzden bunlara son vermek gerek.
0: Bu bir de bilmediğim için söyleyeyim. Tabii. Gerçekten çok özür dilerim. Yok, bilmediğim için. Sizden değil, sadece izleniyorum. Bir, 9 kişi galiba tutukludur bu Filojet'le ilgili olarak.
1: Evet.
0: Ne kadar bir süresi vardır bu işin? Yani önce 24 saattir, sonra 3 gündür, sonra 7 gündür, yoksa başka...
1: 7 gider 3 aya kadar.
0: 3 aya kadardır, evet, o. Evet.
1: Yani şöyle, soruşturmanın tamamlanması gerekiyor. Yani soruşturmanın tamamlanıp
0: polis
1: dava
0: çıkacak,
1: okuyacak aşamaya, yani dava okunacak elbette ama ha, hangi davaların hangi suçlarla bağlantılı olduğu veya başka suç ortakları, ki işte aranan sahipler var, biliyorsunuz şirket sahipleri de aranıyor şu anda. Ama bu kişilerle ilgili, yani şu anda tutuklu bulunan kişilerle ilgili o soruşturmanın tamamlanıp hangi davaların kendilerine okunacağıyla ilgili süreç tamamlanınca mahkemeye gidip ya teminata bağlanma istenecek, ama yani teminata bağlanma cezaevi de olabilir, biliyorsunuz. Yargılanıncaya kadar cezaevinde olması veya uygun bir şartla, artık mahkeme ne takdir eder, o tabii ki, evet, mahkemenin takdiri.
0: Tabii ilginç bir durum bu mesele de, benim kafama takılan bir meseledir de. Hesap verme, hesap sorma mutlaka gündeminizde olacak.
1: Kesinlikle. Bir kere önce kendimizden başlamamız da gerekiyor. Hesap verme noktası, yani ben mesela şunu hatırlıyorum. Ben her çıktığım programda, görevde bulunduğum veya işte mecliste, denetim günlerinde, mecliste bulunduğum her dönemde de bana sorulan her soruya veriye dayalı, sayıya dayalı açık bir şekilde cevap verdim. Çünkü biz sonuçta insanlara hizmet etmek için oralarda bulunuyoruz ve insanların taleplerini yerine, yani talepleri karşısında kendi yaptıklarımızın hesabını vermek için orada bulunuyoruz. Dolayısıyla bu hesap verme işine önce elbette kendimizden başlayacağız, o şeffaflığı oluşturacağız. Ama bugüne kadar yapılmış olan, şaibeli olan, iddia niteliğinde olan ve açıkça yasalara ve hukuka aykırı olan meselelerle ilgili de ve yolsuzlukla mücadele ilgili de hesap sorma, bu işte siyasi, özellikle siyasi kademede bu görevlerini kötüye kullanan insanlardan hesap sorma ve yolsuzlukla mücadele noktası çok birinci öncelik olacak, ki bu konuda da zaten biliyorsunuz bir basın toplantısı yapıldı ve nasıl bir formülle hızlandırılabileceği, çünkü işte yani bir işin olmamasını istiyorsanız bir komisyona havale et meselesi çok gündemimizde durur ya, ama bu öyle değil. Yolsuzlukla mücadele otoritesi kurulduğu noktada ben bir hukukçu olarak şunu da söylemek istiyorum. Yani bir kişiyle ilgili bir iddia ortaya çıkmış olması o iddianın %100 doğru olduğu anlamına gelmez elbette. Ama o iddianın doğruluğu hakkında soruşturma yapılıp hızlı bir şekilde, yani hızlı, etkin, çabuk bir şekilde sonuçlandırılması hem o kişinin aklanıp aklanmayacağı açısından, kendi kişisel itibarı açısından önemli. Ama aynı zamanda yapanın yanına kar kalmayan bir sistem oluşturulduğunun da şeffaf bir şekilde topluma paylaştırılması önemli. Bu konuda da birçok emniyet sübabı da ortaya konuldu. Yani bütün çıkan raporlar hızlı bir şekilde, süreye bağlı bir şekilde meclisle paylaşılacağı gibi, yani hasır altı edilmeyecek. İşte Başbakanlık Denetleme Kurulu'ndaki gibi bir rapor hazırlanıp başbakana sunulmayacak. O aynı zamanda meclise de sunulacak. Aynı zamanda halka açık bir şekilde o raporlar ortaya da çıkacak. Bunlar böyle yıllara dayanmayacak. Hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Evet. Çünkü toplum yapanın yanına kar kaldığını gören bir sistemin devamından yana asla değil. Çünkü bu adaletsizliği de perçinleyen, insanların kurallara uymamasını da getiren bir düzenleme oluyor. Yani bir kişi bakarsa ya birileri bir şeyler yapıyor ve yanına kar kalıyor. Artık o kişi de hukuka uygun davranmamaya başlar. Kırık cam teorisi diyoruz biz buna hukukta. Evet. O yüzden de bir kere bu adaletin sağlandığının toplum nezdinde açık bir şekilde gösterilmesi gerekiyor. Bu da çok öncelikli noktalardan bir tanesi olacak.
0: Evet. Bu Filojet meselesiyle ilgili sizin de kafa karışıklığınız var mı? Mesela 3 yaşında bir kız çocuğundan söz edilir. Kayıplar arasında, evet, en başından beri. 12 yaşındaki bir kız çocuğundan da söz edilir. Ben bunların hiç bulunup bulunmadığını işitmedim. Bir de Süleyman diye bir arkadaşımız var kayıplar arasında, Esentepe'li. Eski belediye başkanının yeğeni. Ama kayıp sayısı bir denir şu anda. Bilmiyorum yani, çok kafam karıştı benim bu işte. Sizin de öyle kafanız karışır mı?
1: Yani açıkçası şöyle bir mesele var. Tabii ki bu çok hassas bir şey. Yani öncelikle bir kere...
0: Evet, çok hassas.
1: Yani şu anlamda çok hassas bir şey. Tabii ki bir kere... Bir sürü iddia atıldı önce de, işte çok daha fazla insan vardı, insan sayısı öyle miydi böyle miydi, muhacirette bir kayıt sistemi vardı ama gemiye daha fazla insan sayısı mı alındı alınmadı mı gibi. Ama tabii şöyle de düşünüyorum bir yandan, eğer bir kayıp yakını mutlaka çıkardı eğer yani mevcuttan daha fazla insan olsaydı da diye de düşünüyorum. Çok zorlu bir süreç, gerçekten Allah sabır versin diyorum insanlara. Burada... Beni daha çok kafamı karıştıran meselelerden bir tanesi ve ivedilikle ve çok hızlı bir şekilde yanıt vermemiz gereken meselelerden bir tanesi, bir kere bu geminin sahiplerinin bir an evvel, yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeler muhtemelen, KKTC sınırları içerisinde değiller ama bu konuda istişarelerin yapılması gerekiyor.

0: İçinde tedbir almamız çok ivedi. Ama hep de şunu söyleyeyim, bir olay olduktan sonra tedbir alan değil, olayın risklerini görüp önceden bu risklerin oluşmasını önleyecek bir yapı kurmak gerekiyor. Ama bunları gördük ki çok, bunlar bugüne kadar da yapılmadı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayşegül Baybars. Çok çok teşekkürler. Teşekkür size kolay gelsin. Hayırlı da olsun tekrar adaylığınız bir kez daha. Slav arkadaşım da size teşekkür ediyor. Mesaj gönderenlere, mesaj soru soranlara da yangından mal kaçırır gibi verilen kararlar oldu diyor. Yanlışlıkları düzeltmelerini umuyoruz dediler sizin için bundan sonra. Cengiz Devecioğlu geçti sorun. Klima Shop günaydın. Halit Kısakondo CTP'mize katıldığı için kendisine başarılar diliyorum dedi. O yok bu yok ama devlet vardır diyor şey Mustafa Mehmet Kamalı. Alayköy yolundaki BTHK binası İçişleri ve Başbakanlık arasındaki ise dijital dönüşüm ve elektronik devlet kurumu binasıdır bilgisi geldi. Metin Emirali Bengisu ve Nadir Kılgın size başarı diledi. Gökmen Mertekçi, Münevver Çakmak Lefke'den başarı diledi size. Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederim. Serap Santos da biraz daha yavaş konuşsun dedi.
0: Doğrudur.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İlk günden beri bana söylenen bir şey ama bu
1: yok,
0: konuda
1: bir şey değil.
0: Bu konuda ilerleme kaydedemiyorum.
1: Deniz Erdağ'a da çok teşekkür ederim hocama. Aysel Tilki kardeşime de teşekkürler ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başarı da dilerim Deniz Erdağ kardeşim. Hocam benim şey hocamdır.
0: Evet.
1: Spor hocamdır. Fitness. O da UBP'den şey belediye meclis adayıdır. Sağ olsun, var olsun. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi görüşeceğiz. Ayşegül Baybars'a çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığı için. Pazartesi 7.30 bizim buluşma saatimiz. Cumartesi, pazar güzel geçirin. Cumartesi hava da güzel. Pazar günü Cumhuriyetçi Türk Partisi için bir heyecan. Söylediğimiz gibi 9 aday bellidir. 41 adayın hem isimleri hem de sıralamaları belli olacak pazar akşamına kadar. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşça kalın.
2: Medya Life Serhat İncirli ile günaydın. Kıbrıs programını sundu.

0: yeni Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Stil'den yeni hurda programı. Daha iyisiyle değişin. Stil motorlu testereleri hurda teslimiyle şimdi 159 Euro'dan başlayan fiyatlarla.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres, Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarını meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Buz teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle solar enerji sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle solar enerji sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın. Ne yaparsınız?
4: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
5: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
4: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
5: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacağız be şimdi?
4: Bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
4: Yes, her şey hazır.
5: Bu kadar hızlı?
4: Gidelim.
5: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Gözlüğün 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallomi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez. Ama iyi bir işletme, detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim.
3: Barışın ve umudun sesi.

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
2: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
3: Güller yüzlü mağaza.
4: Halken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
5: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
6: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
7: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
8: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın.
9: Kebapçıların şişi, gelinin cidişi.
8: Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011.
9: Adamı derde konar.
8: Sarınç Premium. Lezzetin özel hali.
9: Aman aman avullar. Adamı derde konar. Senin için acanımdan.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1+1 loft 110 euro, 2+1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
10: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın.
1: öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
10: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizi

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
3: Ne güzel şey düşünülmek.
4: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
5: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
4: Başarı.
5: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
4: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
5: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi.

hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle, internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Radyosim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
2: Radyosim.
1: Radyosim.
2: Herkesin.

98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.
1: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Edalı Sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen filojet gemi faciasında yakınlarını kaybedenler soruşturma kapsamındaki 7. duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde basına açıklama yaptı. Suçlunun sadece kaptan ve mürettebat olmadığını belirten aileler, esas suçluları mahkemeye getirsinler dedi. Aileler basın açıklamasında adalet istiyoruz, kaza değil cinayet yazılı pankartlar ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Elsen grevi 5. gününde devam ediyor. Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası Kamu İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ile bir araya girecek. Elsen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever'in Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamaya göre saat 12'de Elsen binasında gerçekleşecek görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor. Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası TESEM Başkanı Hakan Üredi, milletvekilliği adaylığı nedeniyle görevinden ayrıldı. Sendika Yönetim Kurulu Üredi'nin istifasını onaylayarak başkanlık görevine Genel Sekreter Ömer Gedik'in getirilmesine karar verdi. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
3: Sizin radyonuz.
4: Radyo Sim.
3: Kıbrıs'ın radyosu.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Çok teşekkürler.
1: Bekle.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayönü. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman ahollar, adamı derde bollar, senin
1: için acanımdan. Lahmador, modern sunumda geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Bağlı sigorta yanında.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamaraya Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamaraya Kairinya. Altamaraya, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Betyo Sim'de müzik devam ediyor.
3: Betyosim.com.
2: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Bedalı sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filojet gemi faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verildi. Bugün 7. kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlıların aleyhinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunuyor. Duruşmada olguları aktaran polis müfettiş muavini Mehmet Manlaş, geminin seyir veri kayıt cihazının incelemesinde 28 Ağustos 20.30 sıralarında ayak sesi duyulduğunu, ardından cihazın ses kaydının kapandığını ve kaza günü olan 30 Ağustos'a ilişkin kayıt bulunmadığını söyledi. Manlaş, Vidyar'ın neden kayıt yapmayı durdurduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, cihazın diğer verilerinin uzmanlar tarafından incelenmeye devam ettiğini belirtti. Filojet gemi faciasında yakınlarını kaybedenler soruşturma kapsamında 7. duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde basına açıklama yaptı. Suçlunun sadece kaptan ve mürettebat olmadığını belirten aileler esas suçluları mahkemeye getirsinler dedi. Aileler basın açıklamasında "Adalet istiyoruz, kaza değil cinayet" yazılı pankartlar ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Girne Belediyesi'nin düzenlediği Paşa Grup Girne Yarı Maratonu'nun 7.'si pazar günü yapılacak. Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde Paşa Grup ana sponsorluğunda düzenlenecek maratondan elde edilecek tüm gelir, deniz faciasında hayatını kaybedenlerin ve kayıpların ailelerine aktarılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın grevi 5. gününde de devam ediyor. ELSEM Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Metin Atan ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ile bir araya gelecek. ELSEM Genel Sekreteri Hüseyin Peksever'in Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamaya göre ELSEM binasında gerçekleşecek görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
3: Radyo Sim Reklam.
4: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi. Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
5: Bu Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
6: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
7: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
8: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
7: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
8: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
9: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 Euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: BetUSim'de müzik devam ediyor.
10: Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
10: Kıbrıs'ın radyosu.
11: Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük sarhoş musun? Kaçılacak yerin.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

Radyo Sim. Barışın ve Umudun Sesi.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46. Riva, unutulmaz anların buluşma noktası.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Ah, o da Vinci'de ben de olsaydım.
5: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
4: Başarı.
5: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
4: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
5: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

olmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: sigorta yanında.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Maosa'da. Adaş Bebe.
2: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
4: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
5: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
6: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
7: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
8: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
1: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ah, o da Vinci'de bende olsaydım.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
2: Başarık.
3: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
2: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
3: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Radyosim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
2: Radyosim.
1: Radyosim.
2: Herkesin.

0: bırakıyorsun. Reklam.
1: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Yine Dağlı Sigorta yanında.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.
1: Mausa'da canınız gerçek bir lezzet çektiyse, adresiniz Sarınç. Birbirinden güzel döner çeşitleri ve damaklarda iz bırakan fırın kebabı, Sarınç, Mausa'da sizi bekliyor. Doyurucu porsiyonlar, nefis tatlar ve Sarınç kalitesiyle sofranızı şölene çevirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0539 120 20 00. Sarınç, Mausa.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
2: Başarı.
3: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
2: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
3: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
2: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
6: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
7: Ne güzel şey düşünülmek.
8: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
9: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
10: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
11: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlik.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
2: Güller yüzlü mağaza.
3: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
4: Anne adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
5: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
6: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamaraya Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamaraya Kayrinya. Altamaraya, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
7: BetUS'te müzik devam ediyor.
8: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

Güney Deniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar. Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın, yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
4: Betyon Sim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
5: Radyo Sim.
4: Radyo Sim.
5: Herkesin.

Köprüçi'nin tarihsel dokusunun ayrılmaz parçası. Turistlerin ve tarih meraklılarının uğrak noktasıdır. Ama belki de en önemlisi, bu sütun hala orada durur. Hiç konuşmadan her şeyi anlatır. Bir şehir düşünün. O şehrin ortasında duran bir taşı. O taş, imparatorlukların yükselişini de gördü, çöküşünü de. Üzerindeki aslan kayboldu ama hafızası kaldı. Lefkoşa'da, saray önünde. Bir sütun. Hala ziyaretçilerine geçmişi fısıldıyor.

0: Evet, merhabalar. Yeni Düzen ve Kanal Sim takipçileri, ayrıca Sim FM dinleyicileri, ses tonumuzu değil, sözümüzü yükselttiğimiz ve haber merkezi tarafından finanse ettiğimiz haber toplantısı programı tüm hızıyla başlıyor. Bugün bir stüdyo konuğumuz var. CTP milletvekili Devrim Barçın bizlerle olacak. Kendisiyle hem seçim yasaklarına beş kala alınan usulsüz kararları, hem öncesinde hem de gelecekte alınma ihtimali olan hem kararları hem de yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını konuşacağız. Bir miktar önümüzdeki seçimlere ve yerel seçimlere bakacağımız dopdolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi hatırlatalım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her bir etkileşim bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olacak. Bizlere, Yeni Düzen'e, Kanal Sim'e, haber toplantısı ekibine destek olmuş olacaksınız diyelim ve hızlı yayınımıza başlayalım. Sayın Vekilim, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler.
1: Hoş bulduk, sevgili dostum.
0: Evet, şimdi sondan başlayalım. Dün meclis tatilin ardından ilk genel kurulunu gerçekleştirdi, toplandı ve bayağı uzun süren bir süreç yaşandı. Düne dair konuşulması gereken çok fazla şey var.
1: Evet.
0: Örneğin hatta sona doğru gerçekleşen bir ateşli silahlarla bağlantılı çok ciddi bir tartışma yaşandı falan ama düne damga vuran olaylardan biri Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın özellikle bir kasino izni ile ilgili sizin kürsüde sarf ettiğiniz sözler, ortaya koyduğumuz usulsüzlüklerle alakalı bir sinir harbi yaşaması, size hakaret etmesi ve bunun üzerine gelişen süreçlerdi. Maalesef kamuoyunda daha çok Berova'nın sinir harbi gündemde kaldı ama aslında orada çok garip bir usulsüzlük, yasa dışılık.
1: Evet.
0: Hakim, ilk olarak oradan başlayalım istiyorum. Sanıyorum ki bu karar Bakanlar Kurulu tarafından seçim yasaklarına 5 gün kala alınmış bir karar. Bir şirkete, bir turizm şirketine yasaya aykırı biçimde kasino izninin uzatılması yönünde bir karar alındı. Anladığımız kadarıyla bugün Yeni Düzen'in manşetine de taşıdık. Nedir olayın perde arkası ve Sayın Berova neden çılgına döndü?
1: Evet, şimdi tabii 1 Ekim 2026 kararıyla, Maliye Bakanı'nın önergesiyle, ben de Bakanlar Kurulu kararlarını resmi gazetede gördüm. Burada bir şans oyunu salonu ön izninin uzatılması vardı. Bunun araştırmasını yaptığımızda bu şans oyunu için uzatma izni verilmesi noktasında ilk ön iznin verildiği tarihin 2009 öncesi olduğu tespit ettik. Şimdi bizim mevzuatımıza göre 2009 tarihinden önce eğer bir gazinoya, yani bir şirkete gazino açmak için bir ön izin verilirse, mevzuatımız diyor ki 2 yıl süre içerisinde mükellefiyetlerini tamamlayamaması halinde verilen süre yıllık olarak, yıllık olmak şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından en fazla 6 yıl daha uzatılabilir. Yani özetle matematiksel olarak baktığınızda 8 yıl daha uzatılabilir. Kimler için uzatılabilir? 2009 yılından önce ön izni almış olanlar uzatabilir. Peki hangi tarihten itibaren 8 yıl uzatılabilir? Bu geçici madde düzenlenmiş. 2015 yılından itibaren. Dolayısıyla baktığınızda 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir de ben koyuyorum 24. Tamam mı? Baktığınızda aslında süre olarak geçmiş durumdadır. Şu anda 8 yılı. Bu iznin verilmemesi gerekiyor.
2: Ne yapılması lazım tam olarak?
1: Bu ön izin iptal olur.
2: Ön iznin iptal olması,
1: evet,
2: lazım.
1: Şimdi bakın.
2: Çünkü yani yurttaşların da tam olarak anlayabilmesi için bu izin verilir. Ardından siz kurulacak tarihte, şartlar,
1: evet,
2: oluşturulur.
1: Bir mükellefiyet altında.
2: O şartlar diyorsun. Oluşturulmadığı için,
1: evet,
2: bu ön iznin iptal edilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Peki yani bu işletme bu ön izni tutmaya devam ederek neyi talep ediyor? Niye bu ön izni tutmak istiyor?
1: Söyleyeyim. Şimdi tam da doğru noktaya değindiniz. Yasada aynen şöyle diyor. Kumarhane, işletme, imtiyaz, ön izni olarak bir tüzel kişinin 2 yıllık izin süresi içerisinde mükellefiyetlerini tamamlayamaması. Yani ilgili işletmeyi oteliyle birlikte faaliyete sunamaması durumunda uzatma koşullarını koyuyor.
2: Yani ön izni aldı, oteli kuracak, kumarhaneyi kuracak. Kuramadığı için,
1: evet,
2: o ön izin bu, evet, şartlar oluşmadığı için iptal olması lazım.
1: Yani 8 yıl uzatmaya binaen, hala daha bu mükellefiyetleri yerine getirip faaliyete sunamadıysam o otelden gazinoyu, bu ön izin artık iptal olmuş olur der ve yeni yasanın kendi kuralları çerçevesinde yeniden bu ön izni almak için başvuru hakkına sahip olunur. E şimdi mükellefiyetlerini sağlayamadığı için şu araştırmayı yaptım. Ya bu gazino ön izni mantıklı düşünelim. 2009'dan önce alınmış. Bir mahkeme süreci yaşanmış ve 2016'da mahkemeyi bu kişiler kazandığı için yasada bir düzenleme yapılmış ve bunlara 8 yıl içinde bu işletmenin faaliyete geçmesi için yani mükellefiyetlerini tamamlayabilmesi için yasayla da her yıl, yıllık diyor ya yasa, her yıl bunu uzatabilecek şekilde 8 yıllık da bir hak verilmiş. Peki bunu şimdi siz bir kere yasa dışılık burada başlıyor. 8 yıl doldu. Bunu bir kenara koyalım. Ha. Peki bıraktım onu bir kenara yasa dışı olmasını. Siz bu 2009'dan önce verdiğiniz iznin mükellefiyetlerini yerine getiremediği için sürekli uzatıyorsunuz ya. Dedim ki bir araştırma yapayım. Acaba yani bitiyor bu otel, son aşamaya geldi, tarihte yanaştı, o yüzden bir yıllık da uzatmayı istiyor. Bir yaptık araştırmamızı sevgili Mert. Ortada hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Yani bu bir yılda, bu bir yılda bu işletmenin faaliyete geçebilmesi mümkün değil zaten. Ha peki diyeceksiniz ki neden bunu uzattılar? Şuradan uzattılar. Bu ön izinleri olur da başka birine bir proje bulunur şu anda yürüyen ve ön izin hakkı olmayan bir yerdir. Para karşılığı bunu hava parası mantığı üzerinde.
2: İzni satma.
1: İzni satma noktası oluşabilir diye aslında nasıl birilerine arsa imtiyazı tanınıyor birazdan konuşacağız. Bu şahıs da olur da bir gün bu bir yıl içerisinde belki bu ön iznini birine satabilir. Bana bunu bir yılda uzatın hava parasına, ben bunu satabileyim adı altında yapılmış. Ve aslında bir maddi menfaat bekleyin. Bakın yatırım yok. Yatırıma yönelik herhangi bir şey yok. Bir maddi menfaat gelir elde etmek üzerinden bir beklenti, bir çalışma yapması üzere bir yılda bir alan yaratılmış. Aslında bir nevi rüşvet gibi bir şey bu. Ben öyle görüyorum yani bunu. Tamam ha, bunun bu izin karşılığı hukuka uygun olmadan ortada mükellefiyetlerini bir yıl içinde tamamlamasının da mümkün olmadığını bile bile. Bile bile yani ortada bir yatırım yok çünkü. Velev ki Özdemir Bey'in dediği gibi savcılık görüşü var ise bile.
2: Ne diyor iktidar? Yani niye savcılık vermişler? Yok, bir yıl niye vermişler?
1: Ben sordum şunu dedim. Ya bu mükellefiyetlerini birer yıllık süreyle uzatmayı neden yasa koyucu buraya koymuş? Da direkt 8 yıl dememiş. Çünkü görmek istiyor. Bakalım bu mükellefiyetleri noktasında temeli döktü, işletmeyi yapma noktasında ilerliyor mu? Yoksa bu haybeden böyle 2 artı 6, 8 yılı ben verdim üzerinden değil bunun uzatması. Görmem lazım. Ben o yatırımı yapacağı için bu ülkeye turizme tırnak içerisinde. Yasa böyle. Bu turizme, bu yatırım yapacağı için ben bu ön izni bu işletmeye veriyorumdur mantığı. Ve bunu da kafadan 8 yıl uzatmıyorum. Göreceğim bakayım gidişatını nedir yatırımının. O yüzden yasa demiş ki yıllık uzatacağım. Şimdi ortada yatırım yok. Diyorum ki bir yıl içerisinde böyle bir otelin bitebilmesi ve gazinonun açılabilmesi mümkün değil. Siz bu ön izni verirken buna baktınız mı? Hayır, bakılmadı. Tamamen az önce söylediğimdir. Yaptığım araştırmalarda ortada herhangi bir otel yok. Ama var olan yarım kalan ve ön izni, gazino izni olmayan bir işletmenin gazino açması noktasında hava parasına satmak adına olur da bu bir yıl içinde birine satarsam diye aslında UBP'nin vermiş olduğu bir imtiyaz, yasa dışı bir imtiyaz. Bunu söylediğimizde de Özdemir Bey bayağı bir sinirlenip çok özür dilerim ama işte gerizekalılık.
2: Size gerizekalı
1: gerizekalılık dedi. Basıyor bize. Yani gerizekalı konuşuyorsun diyor. Yani ben orada şunu da söyledim sevgili arkadaşlar. Normalde meclis başkanı bunun tutanaktan çıkarılmasını ister. Ama ben öyle bir talepte gelmeyince kendisine dedim ki meclisin tutanaklarında da bu kalsın. Ki o tutanaklar internet sayfalarında yayınlanıyor. Meraklıları var, okuyor. İleride bir gün görsünler bu ülkeyi liyakatsız maliye bakanlarının nasıl yönettiğini ve bu mecliste UBP'li zihniyetin, maliyeyi batıran zihniyetin seviyesinin, uslubunun, belgelerle konuştuğumuz noktalarda verdikleri cevaplarda aslında ne kadar panik içerisinde oldukları ve liyakatsız olduklarını görsünler. Kalsın tutanakta dedim. Bunu demem üzere tabii Meclis Başkanı bu bir hakaret içerir diyerekten tutanaktan çıkardı. Ama biz şunu görüyorum, birazdan yine konuşacağız. Dün hep belgelerle çıkıp yüzlerine yaptıkları usulsüzlükleri çarptığımızda ciddi anlamda UBP milletvekillerinde bir endişe olduğunu, bir korku olduğunu, bir titreme olduğunu net gördüm. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tek başına iktidara geleceğini ve bu hesap sorma noktasında hareket edeceğini bunlar da biliyor. Milletvekili olsalar da biliyorlar. Çünkü elimizdeki belgeler ortada. Ve şunu söyledim. Bu dönemdeki yolsuzluk, o yolsuzluğu yapan kişinin ille banka hesabına veya cebine para koyması değildir. Eğer siz haksız, hukuksuz, yasa dışı bir şekilde kamunun hak ve menfaatlerini usulsüzce birilerine rant yaratmak adına vermeniz ve bunları paylaşmanız en büyük ama en büyük yolsuzluktur. Çünkü siz kamu kaynağını başkalarına peşkeş çekiyorsunuz. Hırsızlık sadece cebinize koyduğunuz para değil, kamunun, halkın olan malı, mülkü topluma yerine belli zümrelere peşkeş çekmeniz de bir hırsızlıktır. Ve bunların hesabını soracağımızı da dün çok açık ve beyan söyledik.
2: Nedir hesap sormadan kastınız? Örneğin bu izinle ilgili ne yapacaksınız?
1: Şimdi eğer bu izin, zaten bu izinle ilgili benim bildiğim dava süreci başlatma noktası içerisinde girecek olan kurumların da olduğunu biliyorum.
2: Evet.
1: Ama bu ön iznin dışında biraz sonra ortaya koyacağım belgelerle birlikte o yaratılan yolsuzluğun hesabının sorulması noktasında ne olacağını size ifade edeyim isterseniz konuyu bu şekilde bağlayalım.
0: Bir tane son dakika gelişmesi var. Tabii. Bunu aktarayım. Geçtiğimiz günlerde Yeni Düzen Gazetesi bir manşet yayınlamıştı. Kıptekin hurda ihalesiyle alakalı olarak bir rüşvet iddiası ortaya koymuştuk Ahmet Ucu'nun ağzından. Bunun dışında da ihaleyle alakalı olarak bazı isimlerle görüşmüş, belgeler toplamış ve ihalede bazı usulsüzlük, ev yolsuzluklar olduğunu yazmıştık. Konuyla ilgili olarak az evvel yaşanan bir gelişme var. Polis, Lefkoşa Adli Şube anladığımız kadarıyla Ersem Başkanı Ahmet Ucu ifadeye çağırdı. Ancak ifadeye çağırma sebebi konuyu soruşturmak. Niye bunu vurguluyorum? Çünkü Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bu haberin üzerine çıkıp bir açıklama yapmış ve yeni düzende Ahmet Tuğcu'yu önce polise şikayet edeceklerinin ardından konuyu yargıya taşıyacaklarını söylemişlerdi. Bu ifadenin, yani Ahmet Tuğcu'nun, polisin Ahmet Tuğcu'nun ifadesine başvurmasıyla bağlantılı olarak polisin söylediği şey şikayet üzerine değil, haberin çıkması üzerine polis konuyla alakalı soruşturma başlatmış. Ve az önce Ahmet Tuğcu'nun ifadesini almış. Şu anda polis konuyu araştırıyor. Haberde imzası bulunan arkadaşımız Recep Dal da muhtemelen ilerleyen saatlerde polise çağrılarak bu konuda bilgisine başvurulacak. Bunu belirtmiş olayım. Şu an kendisi bizlere bildirdi. Ben polisi tebrik ederim. Yani resmen bir şekilde anladığım kadarıyla bir soruşturmaya başladılar. Çünkü bir şikayet yoktu. Bizi şikayet edecekti Gürsel Uzun ve beraberindekiler. Sanıyorum ki
2: rüşvet konusu araştırılmaya başlandı yani.
0: Evet. Böyle bir
1: tam da hesap sorma dediğimiz nokta bu aslında. Yani burada şunu ifade etmek isterim. Biz haddimizi ve anayasayı ve mevzuatları bilerek hesap sorma kavramını da kullanıyoruz. Haddimizi bilerek derken herhangi bir şiddet üzerinden hesap sorma değil bunun karşılığı. Veyahut da biz mahkeme değiliz. Ama biz bu tür usulsüz ve yasa dışı ve kamuyu zarara uğratacak işlemlerle ilgili idare olarak bizim dosyaları hazırlayıp bunların davalıya, yani mahkemeye sevk edilmesi adına polise sunulması, hesap sorma aşamasında bizim üzerimize düşen görev budur. Biz bunu yapacağız. Yani siz bugün evet bu haber çıktığı için, sizi de tebrik ederim arkadaşlar tekrardan, bu haber çıktığı için polis bunu bir ihbar olarak belgeleri gördüğünden dolayı alıp bunun hakikatini başlatmış olabilir. Ama bugün yolsuzluklar o kadar çok ki her gün bir haber manşet bile alsanız sığmaz. Dolayısıyla bizim üzerimize düşen sorumluluk ve ben halkın içerisindeyim her gün ve görüyorum. Eğer siz hesap sormazsanız biz sizden hesap soracağız diyorlar. Bunun sorumluluğu ve bilinciyle de hareket ettiğimizi belirtmek isterim. Bu sebepledir ki biz geçtiğimiz gün yaptığımız basın toplantısında da açıkladık. Yolsuzlukla mücadele otoritesini kurup bunun tabii ki mevzuat düzenlemesi ayrı olacaktır. Atamalarının kimlerden oluşacağı, liyakatlarının ne olacağı elbette ki mecliste tüm taraflarından mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Hem geçmişi sorgulayan hem bugünü sorgulayan ama ileride de bağımsız bir otorite olacak şekilde ileride oluşması muhtemel yolsuzluklara da müdahale edebilecek. Yani sistem kurmaya yönelik yolsuzlukla mücadele bir tarafta ama yolsuzlukla mücadelenin yanında yolsuzluk olmaması adına da denetim mekanizmasını geliştirebilecek bağımsız bir otoriteyi yani bu ülkede bir yeni bir sistem kurmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi taahhüt ediyor ve bu yönde evet öyle.
2: Yani bu bahsettiğiniz şu anlamda faydalı. Şöyle bir psikoloji var tabii şimdi insanlarda UBP dönemi bitiyor. Yeni bir dönem başlıyor, yolsuzluk olmayacak gibi bir algı var. Siyaseten size duyulan güveni gösteriyor bu algı ama siyaseten siz görevdeyken siz belki yolsuzluk yapmazsınız ama alttaki bazı görevliler yapabilir. Dolayısıyla bu mekanizma oraları da denetleyen amir düzeyine, memur düzeyine, çalışan düzeyine, işçi düzeyine de inebilen. Çünkü yolsuzluk dediğimiz şey hep böyle yukarıyla ilgili bravo algılanır ama bir TL'yi çalmak da haksızca hırsızlıktır. O hesapla gidersek aşağıyı da denetleyen komple bir bütünlüklü yapıdan bahsettiğimizde yeni dönemde olabilecek usulsüzlük ve yolsuzlukların da önüne geçme adına olumlu olacak.
1: Yani şunu söyleyeyim. Yani elbette ki kamu çalışanları noktasında oranın idaresi yani yürütmesi bakanı dışında çok kamuoyuna yansıyan işte elektrik kurumunda yolsuzluk nedeninden hüküm giymiş adamı işe almaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi onun yaptığı yolsuzluk ben ille bunun yönetim kuruluna bağlanması noktasında değilim. Evet, evet. Elbette ki bireylerin kendi yaptığı yolsuzluklar kamu içerisinde olabilir ki ben şunu söyleyeyim bize gelen bilgilerin noktasında bunlar iddiadır tabii ki. Yani bu yolsuzluk ve rüşvet çarkının artık o kadar bir genişleyip aşağı doğru yayıldığı bilgisi tarafımıza ulaşıyor ki yarın geldiğinizde bu yolsuzlukları sadece yürütmedeki oturan insanlar değil. Bunların aşağıda sirayet ettiği noktaların varlığını da hepimiz biliyoruz. Yani bugün bu bir işlemin yasa dışı olduğunu bilerek yapmanın kendisi de aslında bu noktada bir yolsuzluktur. Bunu bile isteye yapmakta. Şimdi yönetim değiştiğinde o çarkların içerisinde kimler olduğunu biz yöneticiler olduğumuz zaman bilebilmemiz elbette ki ilk başta mümkün değil. Bir zaman geçmesi lazım ama bir sistem kurarsanız ki ileriye bugün devrim olur, yarın Mert olur, o bir gün Ertuğrul olur.
2: Yani iş adamı adına devlet içerisinde durumu takip eden ve bu konuda para kazanan çevrelerin olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Şimdi şöyle bir algı var ki algı değil artık bir gerçeklik. Siyasi payına düşeni alıyor işlemlerden. Şimdi siz göreve geldiğinizde aslında piyasa ucuzlayacak. İş insanlarının daha ucuza iş yapması mümkün
0: rüşvet
2: olacak.
0: Rüşvet enflasyonu ortadan kalkacak.
2: Evet. Dolayısıyla eğer bu parayı verip işlerini yeniden döndürmek isteyen tırnak içinde kötü niyetli iş insanları olursa bu paranın daha alt kademelere inme durumunda da çalışacak mı bu mekanizma?
1: Tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şunu da söyleyeyim. En azından bir suyu alabilir miyim? Kalksarsam.
2: Arkadaşlar tamam. Getirir biraz sonra.
0: Evet, rica edelim. Suyu alabilirsek.
1: Şunu ifade edeyim. Tabii ki bu noktada en alttakinin yaptığı bir usulsüz işlemin sorumluluğu illaki bir bakanda olamaz. Ama Grup Başkan Vekilimiz Sayın Erkuş Ali'nin de ifade ettiği gibi eğer sizin kefiliğiniz ve onayınızdan atanan bir müdürün, bir müsteşarın, yok başbakanın, müsteşarının yolsuzluk iddiası üzerinden polis soruşturması sonrası görevden alınıp hala daha başbakanlık koltuğunda oturacak. O noktada da siyasi sorumluluğu da taşıdığımızı buradan şimdiden belirtmek isterim. Hı hı. Çünkü bugün başbakanlıkta ve Merkezi İhale Komisyonu'nda bu yaşanan rezaletlerin baktığımızda biz o bireylerin yaptığını düşünüyoruz ama o bireylerin yolsuzluk noktasında ortaya konan iddiaların, o işlemlerin gerçekleşebilmesi için başbakan onayı gerekiyor. Dolayısıyla onun onayı olmadan yapılamayacak işlemlerde sadece o evrakları hazırlayanlar sorumlu değil. O evet. Yasa dışı usulsüz ve yolsuzluk iddialarını konu olan kararları üreten bakanlar kurulunun kendisi de aslında siyasi anlamda sorumludur ve hukuken de sorumludur. Bu sorumluluğun da bilinciyle hareket ettiğimizi net bir şekilde ifade etmek isterim.
0: Evet. Devam edelim. Tamam. Şimdi eliniz dolu geldiğiniz.
1: Evet.
0: Çeşitli evraklarla sizi burada görüyorum şu anda, bilmiyorum kameradan gözükür mü ama özellikle dün mecliste gündeme getirdiğiniz, işte seçim yasaklarına çok kısa bir süre kala alınan usulsüz kararlar, işte birincisi, ilk olarak birinci konu da otel meselesini konuştuk, ön izin meselesini. İSKEN'le alakalı ciddi şeyler var. Dağıtılan arazilerle alakalı Dursun Oğuz İçişleri Bakanı çıktı ve dedi ki biz hayatımıza partizanlık yapmadık, çıkarın gösterin bir tane dedi. 8 tane gösterildi kendisine ama pek tatmin olduğumu bilmiyorum. Yani dün çoğunu dile getirdiğiniz neler var çantanızda?
1: Yani şunu söyleyeyim, şimdi elimize Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nin bir kiraladığı konutun sözleşmesi var.
0: Hı hı.
1: Şimdi niteliği diyor bu sözleşmenin konut. Şimdi yaptığı burada parseli, haritası, adası her şeyi yazıyor. Yani Google'a girdiğinizde siz de bulabilirsiniz. Yaptığımız araştırmada sevgili Ertuğrul, gördük ki bu konut diye kiralanan yer öncelikle güneyde mallarını bırakan, burada şu anda elinde puan tutan, eşdeğer güneydeki malına karşılık alamayan insanlara verilmesi gereken bir arsa veya konut niteliğinde. Öncelikle bunu teslim ederim. Yani öncelikle usulsüzlük, bu konutun var olup olmamasından ayrı, bu konutun niteliği bakımından sadece ve sadece ya güneyde mal bırakan eşdeğercilere verilebileceği veya kamusal fayda adına herhangi bir bakanlığın bakanlık binası yapması, polis okulu yapması, devlet okulu yapması, yani kamu faydası adına bir kullanılabilecek yer. Birinci usulsüzlük bu. İkinci usulsüzlük, girdik parseli marseli yazdık. Diyor ki 33 metrekare. Ne kadarmış bu kira miktarı aylığı? 1692 lira. Şimdi düşünür insan değil mi? Yani kim 74'ten önce kalmış olacak bir konut? Bunlar 74'ten önce kalan konutlar. Ve buraya yerleşmek isteyecek biri. 33 metrekareyi kiralayacak. Kiralayan karı koca bir kamu görevlisi olacak. Ve aylığı 1692 lira olacak. Nasıl bir konuttur bu acaba? Merak ettik. Yani insanlar kiralarından baş edemezken nedir 74'ten önce kalan bu konutun kiralanması? Google'a girdik. Google konuttaki yeri harabe diye veriyor. Harabe.
2: Harabe yazıyor.
1: Harabe yazar. Burada harabe yazıyor. Yani girseniz Google'a baktığınızda harabe yazıyor. Daha sonra fotoğrafları geldi binanın. bina değil yani, bu bildiğiniz tuğla görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Burada.
2: Google doğru söylüyor.
1: Evet.
2: Yani.
1: Harabe. Damı yok. Çerçeve yok. Yani 74 savaştan önce belli ki tuğla örülmüş.
2: İnşaat halindeydi.
1: Bırakılmış. Konut değil. Ondan sonra elimize bir evrak daha geçiyor. Bakın bu sözleşme konut kirası.
0: Hı hı.
1: Bu sözleşme imzalandıktan sonra İSKEN Dairesi Müdürü'nün bir yazısı elimize geçiyor. Ve diyor ki bu komite bu konutun da kiralanma kararını üreten Sayın Aktuncu'nun başkanı olduğu İSKEN Komitesi.
0: Hangi Aktuncu'nun?
1: Defkoşa Türk Belediyesi Başkan adayının
2: babası.
1: Evet. İsmini de bulurum size.
2: Akın.
1: Evet. Evet. Akın Aktunç. Sayın Akın Aktunç. Başkan olduğu İSKEN Komitesi Yani siz sözleşmeyi okusanız, bu kiralama gerekçelerini okusanız göresiniz. Ya yerinde yapılan tespitler falan filan konutun halini gördünüz, tamam mı? Bunu okumak istedim. Diyor ki bu parsel ve paftada mal üzerinde bulunan ve İskan Komitesi'nin şu tarihli kararıyla şunlara konutla ilgili olarak kiralanması sonrası diyor. Taraflar diyor dairemize başvurdu, tamam mı? Biz de diyor bu konuda bir teknik rapor hazırladık. Bu yapının hasarlı olması can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği, ayrıca tadilatının ekonomik açıdan feasible olmayacağı değerlendirilerek yıkılmasının uygun olacağı kanaatine verildik. Hmm. Nasıl ya, sen konut diye kiralıyorsun bunu, sen arsaya çöküyorsun.
2: Evet. Arsaya çevriliyor yani bu belgelerle, ama bu kararlarla. Yani
1: hukuken mümkün değil. Yani o arsanın ya eşdeğer gibi birine verilmesi gerekir, eşdeğer hak sahibi olan birine verilmesi lazım veya kamu malı adına bir bakanlığa kamu faydası adına bir bakanlığa devredilmesi lazım. Burada resmen konut adı altında kiralama yapılıp oradaki araziye çökme operasyonu yapılıyor. Peki baktık burada isimler var. Kimdir bunlar? Hı hı. Kimdir bu kiralayanlar bunları? Bence en büyük skandal burada. Kiralayanlardan bir tanesi, karı kocadan, eş olanlardan hanımefendi, İskan Dairesi'nde İskan Teknisyeni.
2: Aman Allah.
1: Müthiş. İskan Dairesi'nde İskan Teknisyeni. Yani dün de Dursun Bey'in kürsüden savunması yasal ama etik değil.
2: Dedi.
1: Şimdi bu neyi ben size söyleyeyim olayın gerçeğini. Nasıldır bu işler yapılıyor işte. Çökme operasyonları, kamuyu zarara uğratma. Yani bir, Sayın Aktunç'un başkanlığını yürüttüğü İskan Komitesi'nin konut olmayan bir yeri konut diye kiralaması birinci faul. İkinci faul, bunun konut olmadığının bilinmesine rağmen 1692 lira kira bedeli, raiç bedeli için devlet emlak. Konut olmadığını bile bile konut sözleşmesi yapan devlet emlak. Üçüncüsü, konut diye İskan Komitesi'nden kiralama kararı çıkmasına rağmen bu konut içinde yaşanamazdır deyip bir ay sonra, üç ay sonra bu konutun yıkılması gerekir, gerekli tekmili alın diye İskan Dairesi Müdürü'nün yazısı. Tamam mı? Ve dört, bu konutu kiralayan kişi de İskan Dairesi'nde 2024 yılında istihdam edilmiş İskan Teknisyeni. Büyük ihtimalle işin içinde olduğu için arazi de güzel yerde dikmek.
2: Erleyin baba araziyi.
1: Nasıl ben buraya çökebilirim? Böyle bir formül bulmuşlar. Çünkü mesela siz Ertuğrul olarak şu anda bu tür bir harabeyi gezecek, bulacak ve gidecek, talep edecek, bana kirala ve bilecek ki bunu İskan Komitesi Başkanı'nın kiralama yetkisi var.
2: Bundan sıradan bir yurttaşın haberinin olması İmkan mümkün yok. Değil. Yani.
3: Paşam kelepir buldu yani.
1: Bu yani işin içinde zaten o dairede çalışıyor. Hangi nerede konut adı altında kiralanabileceği ve daha sonra bu tür işlemlerden o arsaya çökülebileceğini bile iste yapılmış operasyonlar. Ben olsam...
2: En az 4 yolsuzluk var burada.
1: Evet. Yani şimdi mesela kiralayan kiracının İskan Komitesi, İskan Dairesi'nde çalışan bu kişiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açması gerekmez mi?
2: Normal şartlarda.
1: Evet, benim edindiğim bilgi kendisi gidip bana bu konutu kiralayın diye başvurusu var içeride. Çünkü İskan Komitesi gidip gel be sana konut kiralayayım demez. Bir talebe binaen gidilir. Nasıl ki benim elimde eşdeğer mallarım var, giden İskan Komitesi'ne ve den ki bu eşdeğer mallarıma karşılık bana ver. Bu yerleri kiralama noktasında da, ama işin ilginci yıkmak üzere zaten kiralandığı da belgeli yani. Yani işi kılıfına uydurmak adına yapılmış. Şimdi sen bu talebi yapana o dairede çalışıyorsa, tamam mı? Bunun da bir usulsüzlüğünün, kamu görevini kötüye kullanma noktasında konut olmayan bir yeri konut diye kiralayıp arsaya çökme ve zaten o konut olsa bile o kişiye kiralanamayacağının yasa dışı olduğunu bir iskan çalışanı olarak sen bile bile, çünkü sınavları geçmişsin, o mevzuata hakimsin, görevin bu, iskanda teknisyensin ve diyorsun ki bana bunu yasa dışı bir şekilde kiralar. Bu kamu görevini kötüye kullanmak değil mi? Kamu görevleri yasasından derhal soruşturma açılması lazım. Veremeyeceğimiz hesap yok diyen Ünal Bey'in, o meşhur onların talimat verdiğinde bunu böyle yaptılar diyorlar ya, talimat vermesi lazım Dursun Bey'e, derhal bir soruşturma memuru ata ve bu insanın bu sürecini sorgula diye kamu görevini kötüye kullanmak disiplin suçudur kamu görevini.
2: Dursun Oğuz sizce bu olay neresinde?
1: Bence Dursun Oğuz benim edindiğim ve izlenimdeyim ve biraz tanıdıysam bu işin içinde. Niye içinde? Çünkü bu konutu kiralayan kişinin babası Ulusal Birlik Partisi tarafından eğitim ateşesi atandı Türkiye. Dolayısıyla bir siyasi atama. Dolayısıyla bu siyasi atama siyasetler bağı olarak kurulabilecek bir noktadır. İşin neresinden olduğundan bağımsız bir bakanın kendi personelidir artık bu noktada bu hareketleri yapan. Eğer bir yerinde değilse, bu konuda temiz ise soruşturmasını açar ve sorgulatır. Ha, sorgulamaya başlandığında ben bunu zaten bakandan konuştuydum veyahut da müsteşardan konuştuydum, İskan Komitesi Başkanı'ndan konuştuydum. Onlar bana bu yolu tarif etti der mi? Onu bilemem. Onu bilemem. Ama eğer Dursun Oğuz, Sayın Dursun Oğuz, ben bu işin hiçbir yerinde yokum diyorsa ve temiz ise derhal o kişi hakkında, personel hakkında soruşturma açması lazım.
0: Evet.
1: Bunun gibi bakalım bizim daha bilmediğimiz, tespit edemediğimiz ne kadar kiralama vardır usulüne uygun olmayan. Ve biz burada Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak sevgili Mert, Genel Başkanımız Sayın Slavusal İncil'in de kürsüde ifade ettiği gibi elbette ki mevzuatın uygun gördüğü kırsal kesim arsaları elbette ki gençlerimize ev yapılmak için verilecektir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktu.
2: Öyle bir algı yaratılıyor. Evet. Sanki siz arsa dağıtılmasına karşıymışsınız gibi.
1: Hayır, yani biz mevzuatın uygun olması durumunda hak sahibi olan veya kura çekip oraya ev başlatma üzere olan kişilerin herhangi bir derdimiz yok. Ama mevzuata aykırı şekilde bir hak sahipliği elde edilmesi durumları varsa zaten bunların dosyaları açılacak. O yüzden kendisinin gerçekten hak sahibi olduğunu ve mağdur olması nedeniyle bu arsalara hak sahipliği belgelerini aldığını düşünen vatandaşlarımız rahat olsun. Ama eğer usulsüz ve yolsuz bir şekilde bile isteye yalan beyanlarla bunların alındığının tespit edilmesi durumunda da iptal edilecek. Örneğin bana gelen, tabii şu anda elimde belge olmadığı için bir şey diyemiyorum ama bilgi amaçlı söyleyeyim, araştırıyorum. Bana gelen karı kocaya aynı köyde yan yana iki arsa verildiği noktasıdır.
2: Vay, çok iyi.
1: Tamam mı?
0: Çok tatlı.
2: Birleştirip.
1: Evet. Yani nasıl bir mantıktır anlayabilmek gerçekten.
2: Güzel bir yani mantık.
1: Büyük ihtimalle soyadları farklıdır. Benim edindiğim ilk bilgi o soyadları farklıdır. Orada ortada ya bir evliyim ama onu maç edecek bir sistemi kurmadılar, bilerek mi yaptılar? Ha, bunları açtığımızda tabii ki usulsüz ve yasa dışı olanlar da iptal edilecektir. İptal etmezsek zaten ve bizlerin toplum bunun iptal edilmesini zaten talep ediyor. Çünkü bu bir yolsuzluk. Bu bir usulsüzlük. Dolayısıyla yasa dışı olduğunun tespitini iptal etmediğinde onun iptalini gerçekleştirmeyen de o usulsüzlüğün bir parçası olur.
2: Evet.
1: Biz bu sorumlulukla hareket edeceğiz.
2: Mesela bir izleyicimiz sormuş bir önceki konudaki kiralama meselesini,
1: evet,
2: iptal etmek mümkün mü diyor Murat Çevik.
1: Bana kesinlikle mümkün. Zaten konut niteliğinde olmadığını, oranın yıkılması gerektiğini zaten İskan Dairesi'nin müdürü yazmış. Ve Dursun Bey'in bana dışarıda, bunu burada söyleyeyim, kuliste söylediği ve bunu kullanacağımı da kendisine söylediğim, ben bu sözleşmeyi iptal ediyorum.
2: Ha, Dursun Bey kendisi iptal ediyor.
0: Ama soruşturma başlatmıyor. Hayır, sadece iptal ediyor.
2: Ha, sizin döneminize kalmasına gerek, evet, kalmadı.
1: İptal ediyor. Eğer ben dua ediyorum kalsın bu arada, onu söyleyeyim ki eğer hala da bu yasa dışılık tespit edilmesine rağmen bile isteye burada kalmasına da bir bakan onayı veriyorsa
2: siyasi yani parçası
1: o da demek. Tabii ki bu sorgulamanın bir parçası olacak. Ama bunu iptal edeceğini, bu iptalin gerekçesinin de ona göre yasa dışı bir kiralama değil, etik olmadığını, iskan memurunun böyle bir kiralama işleminin taraf olmasının etik olmaması nedeniyle iptal edeceğini.
2: Serdar Bey kazandırmıştı bu deyimi siyasete bir dönem.
1: Bravo. Doğru.
2: Yasalama etik değil demişti. Şimdi tüm bu tantana içerisinde ona arazi, buna arazi, buna kredi falan filan derken birdenbire geçtiğimiz hafta bir baktık ki Ulusal Birlik Partisi kurumsal olarak partisini de düşünmüş ve partiye de bir arazi almışlar. Üstelik arazi çok kıymetli bir arazi.
1: Evet.
2: Lefkoşa'nın en güzel yerinde. Bilmeyenler için tekrarlayalım. 15 Kasım Üniversitesi var. Dereboyun'dan Kermiye'ye giderken sağ taraftaki arazi, Ulusal Birlik Partisi genel merkezi yapılması için bu araziyi partiye vermişler. Üstelik de yıllığı 12 bin TL.
1: Evet. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi karar elimde.
2: Ha.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu haber sizde de yani çıktı, manşet oldu. Sizi de tebrik edelim. Edindiğim bilgi sizin haberiniz olması, bu işin de yasa dışı olmasına binaen bu sözleşmenin imzalanmadı.
0: Ha, imzalandı.
2: Güzel. Bu sevindirici bir gelişme.
1: Yani dolayısıyla bu peşkeşin de sizin sayenizde, gazeteciliğinizle birlikte engellendi. Ben toplum adına da teşekkür ederim size.
2: UBP'yi arası denettik.
0: Güzel olmuş. Sevindik. Tabii ki ama...
2: Sizin bakalım. Döneminize kalmadı. Aldık elinizden şeyi.
1: Tabii kararı okuduğumuzda sevgili Mert çok ilginç.
2: Tabii niyet önemli bu gibi durumlarda. İptal elbette ki önemli ama...
1: Tabii tabii.
2: Bir yönetimin yasa dışı iş yapmaya yeltenmesi... bu büyük sıkıntı.
1: Şimdi faullere başlayalım. Ulusal Birlik Partisi'nin idaremize ait olan Ortaköy'de şu şu şu şu numaralı parselleri... Kiralama talebi hakkında. Bakın. UBP oturmuş.
2: Parselleri
1: tespit etmiş. Ve vakıflar idaresine demiş ki ben bu yerleri kiralamak istiyorum. Ne amaçla kiralamak istiyorum? Ulusal Birlik Partisi'nin merkez binası ve partinin teşkilat faaliyetlerinin üzere kullanmak adına talep etmiş kiralamayı. Tamam mı? Şimdi... Kiralama süresi 1 Ekim 2026, 30 Eylül 2036. 10 yani. Yıllık bir kiralama süresi. Kullanım amacı parti genel merkezi. Kira artışı tefe tüfe oranında olacak diyor. Kira bedeli de 12 bin TL. Aylığı 1000 TL'ye.
0: Müthiş.
1: Yaklaşık, buradadır işte parsellerde çizili. Yaklaşık olarak 16 dönümlük arazi. Yani... Dönümü 1000 liradan bile aza gelecek şekilde aylığı 1000 liraya yani ben kürsüden dayanamadım şey dedim. Ya çalarsınız da bari yani bu kadar mı fakirsiniz? Aylığı 1000 lira ne demek abi? Abi bugün bir tavuk dolma yiyemesin bir şey. 1000 liraya. Vakıflar idaresinde 16 dönümü aylığı 1000 liraya. Yani hiç mi utanmadınız ya? Yani bari bu kira bedelini İşte aylığı 100 bin lira yazalım. Hadi 10 bin lira yazalım aylığı.
2: Ne zorlayacaksın?
1: Ya da dönümü 1000 lira.
2: Ne zorlayacaksın yerleri? İşte 1000 liraya biz alıyoruz arazi.
1: Yani
0: ayda şeyde, bir tavuk dolması
1: yazmış. Utanması da hani adamlarda, kadınlarda yani UBP'li vekillerde yani yöneticilerde utanma da kalmamış yani bu anlamıyla. Aylığı 1000 lira. Bu yanda insanlar dediğim gibi kira ödeyemezken. İşte mesela o az önce girişte söylediğim ille yolsuzluk. Bir nakit parayı cebinize koymak değildir. Bu da bir yolsuzluktur. Ve buradaki sorun da şu. Velev ki böyle bir kiralama olacaksa da projenizin mevzuat gereği onaylanmış projenizin hazır olması, proje bedelinin %5'inin de teminat olarak yatırılması.
0: O da yok.
1: O da yok.
0: Tamam. Onu da vermek istememişler.
1: Onu da vermek istememişler. Proje yok ortada ve sen kalkıyorsun. Yani şuna geleceğim. Yani proje olsa bile %5'i yatırılsa bile sevgili Ertuğrul ayda 1000 lira bu sözleşmenin iptali için geçerli bir sebeptir. Ve bunu kiralayanlar da aslında bu bir yolsuzluktur. Çünkü sen kamu malını raiç bedelinin çok altında peşkeş çekiyorsun. Bugün bizi izliyordur ve dinliyordur izleyicilerimiz. Vakıfların mallarında oturan insanlarımız var. Bu insanların kira dönemlerinin artışlarının nasıl yapıldığını hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Ben iddia ederim ve derim ki hiçbir tane konutu yoktur 1000 lira aylığı. Yok sen kalkacaksın UBP'ye bina yapsın diye 16 dönüm araziyi aylığı 1.000 liraya kira vereceksin. Bu bir hırsızlıktır. Bak ben net söylüyorum. 16 dönümü aylığı 1.000 liraya kralamak, kamu malını çalmaktır. Çalmak da bir hırsızlıktır. Nokta. Ondan sonra hırsız da dediğimizde yüzlerine baka baka bu bir hırsızlıktır. Ve siz hırsızlık yapıyorsunuz. E bunlar ayık şeyler, bunları söylemeyin. E yok, hırsıza ne diyecek? Hırsız diyecek.
0: Kesinlikle haklısınız. Peki burada vakıflar idaresinin sorumluluğu ne boyutta? Çünkü orası.
1: Kesinlikle bu kararı tabii sözleşme imzalanmadığı için hukuki sonuç doğmadı.
2: Hı-hı. Karar alındı ama sözleşme aşamasında gelmedi.
0: Karar almış olması yeterli değil ama vakıflar.
1: Hayır, sözleşmenin imzalanması, yani bu neye benzer? Bir yazılı karar alırız biz arabayı birbirimize satmaya etmeye, ama onu da bir koşula bağlarız, sözleşme yapmaya. Hı-hı. E o sözleşme taraflarca imzalanmadığı müddetçe tabii ki o hukuken geçerli olmaz. Ama eğer bu, yani şimdi bu alelacele son dakika yapılan. Ben eminim ki bunun gibi yapılan başka işlemler vardı.
0: Kesinlikle.
1: Bu sözleşmeler imzalanmıştı. Ha, bundan ilgili ne yapacağız? Elbette ki bunları da tespit etmemiz durumunda yasaya uygun olmayan şekilde bu kiralama işlemlerini yapanlar hakkında ceza yasasının hükümlerinin uygulanıp yargılamanın başlaması için dosyalarımızı hazırlayıp polise teslim edeceğiz. Yani bir taraftan ülkenin içindeki mali duruma bakıyorum. Nasıl bir borç batağına sürüklendiğini. Ev ödevlerimize çalıştık. Bu borcu büyütmeden ilk başta elbette Cumhuriyetçi Türk Partisi de borçlanacak ama bu borcu büyütmeden yönetebilme becerisini ortaya koyacağız. Ama bir taraftan da her bakanlığın kendi özelinde bu yolsuzlukla mücadele otoritesi noktasında mevzuatı bir an önce yapıp ilgili branşlaşmaları da yapabilmemiz gerekecek. Çünkü çürümüştür. Yani bakın, bakanlıklar var, ondanı daireleri var. Toplam 120 daire var. Kurumlar var. İşte Kalkınma Bankası'nda yaşadığımız, ilk defa adını duyduk. Söyleyemiyorum da. Bonifikasyon diye bir şey var, uygulama var, faiz affı. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin yürütme erkanı dediğimiz bakanlar kurulu ve bakanları kendilerini padişah gibi görüyorlar ve Kalkınma Bankası'nın yönetim kurulunun yasayla kendisine verilmiş faiz indirimi yapma yetkisini bakanlar kurulu ben yaparım diyerekten yapıyor. Bakın, bunlar bakanlar kurulunu zannediyor ki her kurum ve kuruluş ve her dairenin işleyişiyle ilgili karar üretilebilecek yer zannediyorlar. Bugün bakanlar kurulu kararlarını gelin okuyun. Örneğin yurt dışına gidiş gelişlerle ilgili her dönem bunlar olur. Doğaldır. Nedir? İşte futbol takımımız gitmiştir. Uçak biletlerinin karşılanmıyor. Ama hep bir gerekçe, hep bir sayı, hangi amaç için kullanıldığı, bu ödeneğin aktarıldığı yazar. Şimdi ben bakanlar kurulu kararlarına bakıyorum. İşte iki kişinin Kıbrıs'a geliş gidiş nedeni İstanbul'da.
2: Neden?
1: Neden? Nedir? Hiçbir şey yok. Ne yaptın? Kendi arkadaşlarını getirdin. Dostluğunu getirdin, yedirdin, içirdin, yollattın. Hangi gerekçeyle? Hangi faaliyet, kamusal faaliyete fayda sağlamak adına? Bu kadar kendilerini aşmış durumdadır. Ama buradan şunu da söyleyeyim. Bu tür kararların bakanlar kurulu kararı var diyerekten Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi de suça ortaklıktır. Eskiden bu ülkenin Maliye Bakanlıkları ve bürokrasisi, siz de bilirsiniz ki hükümetler değişse de özellikle Maliye bürokrasisi değişmezdi.
0: Evet.
1: Tamam mı? Çünkü orada bir sistem var. O bir otokontrolüydü aslında. Evet. Beğeniriz beğenmeyiz. Kişilerden bağımsız. Yani Zeren Bey'den de başlamıştır. Ahmet Avukçu'ya gelmiştir. Sayın Çolik'e gelmiştir. Hükümetler değişmiştir ama onlar orada kalmıştır. Çünkü onlar evet bir siyasi atama mevkiidir ama teknik insanlardır ve otokontrollü. Şimdi öyle bir yapı oluştu ki ilgili kalemde ödenek olmamasına rağmen, ödemek suç olmasını bile bile o kalemde ödenek olmadan ödeme yapılmasına izin veriliyor. Ve ben biliyorum ki oradaki personel bunların suç olduğunu bildiği için artık imzalamıyor ve birçoğunu da Özdemir Bey imzalıyor. Dolayısıyla yani
2: bizzat geldik bakan yani, imzalıyor.
1: Evet. Çünkü personel diyor ki efendim bize yasa diyor ki 41-2009. Eğer diyor ödenekte kalemde o ödeneğin içerisinde para yoksa ve kullanılmış ise ve o ödenekten harcama yapmak üzere bir mal veya hizmet alındıysa bu bir suçtur ve bunu derhal polise bildirmek gerekir. Polise bunu bildirmesi gerektiğini bilip bildirmeyenlere de suçtur diyor aynı zamanda. Dolayısıyla ben şu anda bana buna ödenek aktarmış olabilirsiniz. Ama ben burada ödenek olmadan bu işlemin yapıldığını gördüm personel olarak, kamu görevlisi olarak. Dolayısıyla ben bu harcama yetkisini vermem diyor personel. E ne yapacak?
2: Bakanlar diyor ki evet ben imzalarım.
1: Evet, bakana götürüyorlar ve bakan imzalıyor. Dolayısıyla yani çürümüşlük, usulsüzlük bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Dolayısıyla bir tarafta kamu maliyesinin bu borç batağından çıkarmak adına hem ekonomiyi bir nebze rahatlatmak adına kafa yormamız gerekirken, yani bizim aslında bugün en çok konuşmamız gereken konu bunlarken, biz bugün bunları ikinci plana almış durumdayız mecburiyetten. Ama ben bir taraftan da umudumu şeyden diri tutuyorum. Çünkü bu kadar peşkeşi, usulsüzlüğü, yolsuzluğu görüyorum ki, yani bu devletin kaynağı var arkadaşlar. Yani bu kaynakların peşkeş çekilmesine dur dediğimiz noktada biz bu açığı da rahat bir şekilde kapatabileceğiz diye düşünüyorum.
2: Hiç ürkütmüyor mu sizi bu manzara? Yani bir yanda bu kadar yığın usulsüzlük, bunlarla takip edeceksiniz, bakacaksınız. Diğer yanda kamu maliyesinin durumu ki milyarlarca liralık borçlanmadan bahsediyorum. Ürkmüyor musunuz bu duruma doğru ilerlerken?
1: Yani şunu söyleyeyim, hatta heyecanlıyız. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi kadroları heyecanlı. Çünkü ev ödevlerimizi çalıştıkça verileri elde edip ileriye dönük bir projeksiyon çalışması yaptığımızda başarabileceğimizi görüyoruz ve heyecanlıyız bir an önce bunu başarmak üzere. O yüzden endişem yok. Yani endişem olmuş olsaydı açık söyleyeyim dürüstçe, yani bu noktada bu dönem aday olmayı düşünmezdim. Yani bu yapının sürdürülebilirliğinin mümkünatının olmadığını görebilsem, ama bu mümkünatı görüyorum. Şimdi ben tek bir kişinin tırnak içerisinde yaptığı danışmanlık hizmetine 10 milyon TL harcandığı bir yerde, internette yazdığınızda 10 liralık bilgisayarın Merkezi İhale Komisyonu tarafından 100 liraya ihaleye bağlandığını görüp düpçe, hiçbir topluma faydası olmayan mahalli projeler adı altında 4 milyar TL'lik gereksiz harcamaları gördükçe, bu kalemlere para ayrılabiliyorsa bu kalem demek ki bu ülkede para vardır. Bunun doğru yerde kullanılması noktasında bana veriler karamsar olmayı değil, bu garabet yapıdan bu toplumu çıkarma noktasında heyecanını yaratıyor. Bunu başarabilme umudu var çünkü bizde ve görüyoruz yani bu gidiş.
3: Şimdi yorumlar var çok fazla ama bir kısmında özellikle şu soru var. Mesela en son Salih Kayalı sormuş aynı soruyu. Çok fazla var diye bir kişi üzerinden gidiyorum. Sayın Başkanım çok takdir ediyorum. Sadece şu soruyu sormaya ihtiyacı hissettim. İktidar olunca başbakandan milletvekili, bakan ve üst düzey bürokratların maaşları ile ilgili bir plan var mıdır der. Yani çoğu soru aslında galiba maaşlarla alakalıdır. Çünkü şu anda borcunu ödemek için borç çeken ve onu ödemek için de borç çeken bir yapı var. Genelde insanların kaygıları bu soruyla, bu konuyla bağlantılı oluyor.
1: Yani bu soruda
2: üst düzey bürokratlar ve başbakan ve bakan maaşlarından bahsediyor.
3: Onu da, diğerleri de kamu maaşları. Çünkü her yani şey borçlarla.
1: Ödenmesiyle ilgili.
3: Aynen öyle. Yani tamam. bir acı reçete olacak mı sorusu var.
2: Yani başbakan da sürekli geçmişe yönelik bir alışkanlık haline getirdiği bir yalanı var ya, yani siz maaş ödeyemediniz falan. Evet. O mealde.
1: Anladım. Yani şunu söyleyeyim. Bir kere biz herhangi bir hakkın geri götürülmemesi noktasını tahayyül ediyoruz. Tamam mı? Yani ama burada şunu da net söyleyeyim. Biz gelip oturduğumuzda da bunu ben sendikacı arkadaşlarla konuşuyorum. Yani mevcut hakların, yani UBP'nin yaptığı gibi hayat pahalılığını keseyim, yarısını böyle ödeyeyim, 3 aylık vereyim, 9 aylık bunu vereyim noktasında kesinlikle bir çalışmamız yok, olmayacak. Ama bunun üzerine yeni şunu da verelim, yeni şunu da bize verin noktasında, bakın dürüstçe söylüyorum, kim derse desin zaten yalan söylen, kamu maliyesinin içinde olduğu bu noktada maddi anlamda en az 2 yıl boyunca bir şey verilebilmesinin de ekstra olaraktan, tamam mı, mümkünatı, yasanın öngördüğü bir şeyse ayrı bir şeydir. ama yeni yasalardan bir şey verilebilmesi mümkün değildir. Ama bu çerçevede elbette ki para gerektirmeyen ya da çok para gerektirmeyen ama o ülkede o kaynağı ayırdığında da sana bunun geriye dönüşünün çarpan etkisinin 3 olacağı noktalarda da elbette ki bu konularda da bir kaynak ayırmamız söz konusu olacaktır. Yeni maliyet noktası için bunu söylüyorum. Ama mevcut hakların geriye götürülmemesi olmazsa olmazımızdır. O zaman biz sokakta bu haklar geriye götürülmek istenirken orada binlerce eylemciyle birlikte ben devrim barçını olarak niye doluyum?
2: Hani varlık nedeniyle sorgulanır bu durum.
1: Tabii ki. Tabii ki. Dolayısıyla bizim iddiamız zaten gelip hakları budayacağız değil. Bizim iddiamız bu ülkede kaynak olduğu ve bu kaynakla bu açığın kapatılabileceği ve doğru yönetildiği noktada da belli bir süre sonra bu kaynağın yatırıma dönüşebileceğidir. Dolayısıyla hakları geriye götürmek kesinlikle. Ama yeni haklar verme noktasında, yani bunlar öyle küçük küçük şeyler anlamında söylemiyorum ama yeni kamunun yeni üzerine çok büyük maliyet yükleyecek parasal anlamdaki hakların yasal düzenleme ile verilmesi noktası bu yapıda zaten desem de bana inanmayın. Eldeki veriyle 2 yıl boyunca bir şey yapılabilmesinin çok mümkünatı dürüstçe söylüyorum gözükmüyor. Ha maaşlara artış noktasında az alana çok, çok alana azıyla ilgili hep vergi düzenlemesiyle bu işin olması gerektiğini söyledik ama şunu gözlemliyoruz. Şu anda en üst baremdeki bir kişinin aldığı artışın en alttakinin maaşı kadar olmasının bir anomalisi var. Dolayısıyla biz burada şöyle bir şey de çalıştık. En az iki hayat pahalılığını maaş dengeleme noktasında bir formül çalışmalarımız var. Yani tam olgunlaşmadı. Yani şunu diyorum. Hayat pahalılığı %15 çıkmıştır. Örnek veriyorum. Herkese alt baremlere bu %15 verilir. Yukarıya yüzdelik olarak bir artış verilir %10. Barem 17 anın üzerine işte siyasi atamalara, müdürlere, başbakanlara, milletvekillerine söyledikleri gibi daha az bir hayat pahalılığı verilir. Ama bu alt baremlere artı dönersin seyyanen 10'ar bin lira daha verir. Tamam mı? Yani, ama burada yeni bir

0: milletvekilleri
1: dokunacağız
0: falan
1: diyor.
0: Onlara dokunacak ama geriye kalan insanların hayat şartlarını iyileştirme yoluna gidecek. Oraya dokunduğumuz bütçeyle.
2: Kaynakla.
0: Evet, evet, aynen
2: kesinlikle
0: öyle.
2: Ama şunu
0: toplumun talep ettiği de buydu.
2: Size şunu söyleyeyim. Şimdi ben bazen görüyorum. İşte milletvekili maaşı 3 asgari ücret olsun, 4 asgari ücret olsun. Kimse yapamaz. Nedeni söyleyeyim mi? Ya da yapabiliriz. Yaparsak o zaman bütün kamu emeklileri, sigorta emeklileri, kamu çalışanları bizi döver. Milletvekilinin maaşı nerede düzenlenmiştir arkadaşlar? Anayasada. Anayasa nedir? Milletvekilinin maaşı en üst kamu görevlisinin maaşı olacaktır.
1: Bunun bir mantığı var, rüşvet almasın diye değil mi?
2: Evet. Ama bir de siyasi seçilmiş olarak kamuda verdiğin en yüksek maaşı ver der. Tamam mı? Şimdi milletvekilinin maaşını 3 asgari ücret yapalım önerisi yapanlar var ya, onlar diyor ki 10 bin tane kamu çalışanın maaşını düşün. Çünkü benim artık anayasa gereği, anayasa değişmeden bunu yaparsam benim maaşım en üst kamu görevlisi maaşı olacağı için, tamam mı? O zaman ona göre skala olacak. Hepsinin maaşını düş demek. Dolayısıyla kavramlar bazen söylemler hoş gelir. 3 asgari ücret olsun. Olsun. Ama bu tespiti yapıyorsak tamam olsun. Hemfikirsek olsun. Ama nasıl yapılacağını da söyleyin. Yasayla yapamazsın. Peki bu anayasada bu değişme noktasında bu toplumun önüne 3 defa mı gitti anayasa? 3 defa gitti diye biliyorum. Evet. Değişti mi?
1: Evet.
2: Toplum reddetti. Tamam mı? Dolayısıyla şununla bileceğiz. Eğer milletvekili maaşları hiç sıkıntım yoktur, 3 asgari ücreti geçemesin deniliyorsa bunun karşılığı tüm kamu çalışanı, kamu emeklisi ve sigorta emeklilerinin maaşlarının da ona göre düşürülmesi anlamına geliyor.
1: Evet, ama toplumda şöyle bir algı var Devrim Bahçin. Yani bu kadar yolsuzluk yediler, içtiler.
2: Evet.
1: Biz de bu yolsuzlukların içerisinde fakirlikle uğraştık, alım gücümüzün erimesiyle uğraştık, enflasyonla uğraştık, pahalılıkla uğraştık. Yani bu yukarıdakiler artık yeter yedikleri modu var toplumda. O yüzden bu taleplerin gelmesi toplum vicdanında haklı bir taleptir. Siz hukuken bunun nereye oturtulacağı çalışmasından bahsediyorsunuz ama toplumun bu tepkisi haklı bir tepkidir. Hayır. Çünkü kimi insanların bürokrat ayarında, doğru, bakan ayarında söyleyeyim, hayatlarının ne kadar değiştiğini iktidar tarafından görüyor insanlar.
2: Doğru.
1: Nasıl evlerde yaşadıklarını, nasıl arabalar sürdüklerini, nasıl hayatlar yaşadıklarını, ki siz bahsettiniz onun gibi çok örnek var. İşte eşli durumlar var kamu içerisinde. Bu çok büyük rahatsızlık. Yani bu devletin maliyesi, bu devletin parası bir tek bu seçilmiş zümre için mi, doğru, kullanılacak? Yani ben şey tartışmasına katılmıyorum. Yani tartışmanın milletvekili maaşları eksenine indirilmesinden. Milletvekilleri seçilmiş 50 tane insandır. Toplum tarafından onaylayarak seçiliyorlar. Ama milletvekilinin çok üzerinde, perde gerisinde dönen paralar, rüşvetler, iş takipleri gurgunç boyuttadır. Yani ben iddia ederim, derim ki size, bir bürokrat, bu dönemdeki bir bürokrat sizden kat be kat fazla para kazandı. Kat be kat fazla zengin oldu. İnanılmaz boyutta hayatlar yaşıyorlar. Bu rahatsızlık yaratıyor işte. Doğru. Hem kamu içerisinde hem de toplum vicdanında. Basitlenen aslında budur.
2: Doğru. Yani ben burada dediğim gibi milletvekili maaşının yani düşürün noktası geldiğinde bunun böyle olamayacağını, hukuki boyutunu ifade etmek istedim ama bu adaletsizliği gidermek adına en azından iki hayat pahalılığı dönemi siyasi boyuttaki maaşların hayat pahalılığı artış oranının daha biraz altında alarak,
1: baskılanarak
2: aşağıya dağıtılması noktası bir adalet getirecektir. Daha önce, evet, CTP bunu yaptı. Ha, bunu bir daha söylüyorum. Bunun süreklilik arz edip sürekli o tarafı kesmek demek herkesin yoksullukta eşitlenmesine.
1: Yani dönem,
2: bu bir skaladır.
1: Dönemsel olarak hayat, evet, pahalılığının üzerinde bir artıştan bahsediyoruz alt kademeler için.
2: Evet, ama onu da yukarıdan keserek, çünkü kamunun
1: mevcut
2: içinde
1: bütçe içerisinden.
2: Evet, çünkü mevcut bütçenin üzerine gelecek olan mükellefiyetin aslında tam da söylediğimiz gibi kaynağın adil dağıtılması noktası. Benim şimdi bir asgari ücret kadar artış almam, asgari ücretlinin 7 bin lira artış alması kabul edilebilir bir, evet, şey değil. Dolayısıyla elimdeki kaynak eğer 77 bin ise bunun 70'ini üste, 7'sini aşağı yerine, hı hı, bunu adil dağıtacak bir sistemi kurmak adınadır. yaptığımız çalışma en azından 2 maksimum 3 hayat pahalılığına yönelik.
0: Evet. Çok fazla yorum var ama süremizi de aştık. Yayının başında demiştik, seçimlere de çok kısa bir bakalım demiştik. 6 Aralık konusu artık netleşti. Hem genel seçim hem de yerel seçim anlamında. Ne görüyorsunuz tabloyu şu anda? Vallahi genelde de yerelde de.
2: Her gün sahadayız. Yerelde de, merkezi hükümette de Cumhuriyetçi Türk Partisi gümbür gümbür geliyor. Dediğim gibi ben bir kez daha şunu vurgulamak isterim sevgili Ertuğrul. Şu noktada çok sorumluluk hissediyorum. İnsanlar bize her yerde kesinlikle CTP tek başına iktidarı söylüyor. Bu benim şahsi düşüncemdir. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tek başımıza hükümet olacağız. Tek başımıza iktidarda olacağız. Ama benim adım, benim düşünceme göre başarı bu hükümetten sonraki ilk seçimde birinci parti olarak çıkabilmektir. Çünkü bu toplumun Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortaya koyduğu bugünkü çalışmanın ve iradenin karşılığının topluma gösterilmesi ihtiyacı var. Bu toplum şu anda bence kararını vermiştir. Bu toplum CTP'yi tek başına iktidara getirecektir. Ve biz de bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ve biz aslında bu seçimi kazanmaya değil sadece yapacağımız ekonomi politikaları, yapacağımız mali politikaları, yapacağımız sosyal politikalarla birlikte aslında biz bu toplumla siyasete tekrardan güveni tazelemek adına bir sonraki seçimi düşünen bir yerden hareket ediyoruz. Ve bizim için esas başarı CTP hükümeti sonrasında yapılacak olan seçimde tekrardan iktidar olabilmektir. Yani halkın onayını alabilmektir.
1: Yani esas sınav 6 Aralık'ta sonra başlıyor.
2: 6 Aralık'tan sonra başlıyor. Yoksa biz 6 Aralık noktasında sokakta ben toplumun kararını net verdiğini, biz, yani toplum bize her yerde çıkalım burada sanayide gezelim. Bizi bu yolsuzlardan kurtarın. Bizi bu usulsüzlerden kurtarın. Yediler doymadılar.
1: En çok da şikayeti Ulusal Birlik Partileri yapıyor. Farkında mısınız?
2: Ünal Bey karmayı kaldırarak hayatının hatasını yaptı. Şu anda Ünal Bey olduğu için karma kalsaydı UVP'den yine tik atacağı milletvekilleri varken bugün Ünal Bey nedeniyle UBP'ye mühür vurmayacak olan, bu UBP bizim UBP'miz değil diyen ve dolayısıyla biz bu UBP içerisinde bir değişim, dönüşüm yaşamamız gerekir. Bizim büyüdüğümüz, örgütlendiğimiz UBP bu değildir diyen insanlar şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne mühür vuracak.
1: Yani kendini kurtarmaya çalışırken partiyi mahvetti yine.
2: Evet. Kesinlikle. Yani hatta şöyle bir şey duydum. Çok ilginçtir sevgili Mert. İki UBP'linin birbirinden konuşmasına kulak şahit oldum. Diyor ki tamam UBP'ye vur mühürünü. En azından partimizi belki birinci parti çıkarırız. İkini verme Ünal Bey'e. Karşısındaki de diyor ki ne yapalım yani birinci parti çıkaralım da Ünal Bey yine partinin başında mı kalsın?
1: İlginç.
2: Evet, yani bu bakış açısı. Yani vatandaş aslında bunu bize şeyi gösteriyor. Vatandaş her şeyin farkında. Yani bu seçim Ulusal Birlik Partisi'nin en azından içindeki çürük elmaları temizleme adına da bir gösterge olacaktır.
1: Yani o yüzden yeni dönem UVP'ye de iyi gelecek.
2: Evet, kesinlikle.
0: Bir son dakika bilgisi daha aktarıyorum tamam. Ve noktalayalım. Biliyorsunuz grev, Kıptek'teki grevle alakalı olarak, eylemlerle alakalı olarak ELSE'nin başlatmış olduğu sürece dair bir grev yasağı süreci başlatılmıştı. Bununla alakalı Gürsel Uzun hem grev yasağına uymayanlar hakkında soruşturma başlatılacağını hem de Karaağaç bölgesinde sanıyorum ki doğru söyleyeyim bir saniyecik çok özür dilerim. Karaağaç bölgesindeki Araköy ve Karaağaç bölgesindeki elektrik kesintileriyle ilgili bir sabotaj iddiası ortaya atmıştı. Tek yönetim kurulu başkanı Gürsel Uzun.
1: Güneşköy için de bunu yapmıştı. Şimdi evet. Orada bölge için yapıyor.
0: Evet.
1: Ve ancak şimdi, kanıtlayamamıştı Güneşköy.
0: Aynen. Şimdi bu iddiasıyla alakalı sanıyoruz ki polise şikayette bulunmuştu ve polis sırf o bölgeden geçtikleri MOBESE kamerasından görüldü diye iki Kıptek çalışanını tutukladı. Böyle bir gelişme var. Yani ben artık bilmiyorum ne denir bu konuya. Kıtlık Yönetim Kurulu Başkanı anladığımız kadarıyla doğrudan sendikaya karşı savaş açtı ve kolluk kuvvetlerini de bunun için kullanıyor.
2: Kıtlık Yönetim Kurulu Başkanı, dün kürsüden de söyledim. Kıtlık Yönetim Kurulu Başkanı bu dönemde, yani UVP'nin şu andaki döneminde, bu hükümet döneminde TÜK'ün biliyorsunuz yönetim kurulu başkanıydı.
0: Evet, bir önceki dönem.
2: Bir araştırın lütfen neden TÜK'ün yönetim kurulu başkanı Sayın Gürsel Uzunken TÜK bütçesi meclisten geçmedi.
1: Neden?
2: Tutmadı. Ne gelirle tuttu, ne giderler, yolsuzluk, usulsüzlük, has safhada ve bütçeyi geçiremediler. Bütçeyi geçiremediler. O kadar yasa dışı harcamalar yaptılar, gelirleri yanlış kaydettiler ki gelirle gider arasında hiçbir uyum olmadığı için düşünebiliyor musun ya? Bir hükümet bütçesini geçiremiyor. Toprak Ürünleri Kurumu'yla ilgili.
1: Tamam da bu adam bu kadar hatalar yaptı.
2: Ve buna rağmen alıyor Ünal Bey'i ödüllendiriyor.
1: Bu kadar kıymet gelir alalım. Kıpkın başına koydum.
2: Tamamdır işte Ünal Bey'le aynı rotada gidiyorlar. Tamamdır yani.
0: Geçen gün dediğin
2: test ya, etti kendini orada.
1: Ünal Bey'in gölgesidir aslında.
2: Tabii ki test etti kendini. Onayladı. Test etti. Onayladı. Bütçesini geçmedi. Tamamdır. Liyakatsızdır. Evet. Bu işlerden anlamaz. Verilen talimatı yerine getirir.
1: Budur kriter.
2: Budur. Yani daha fazla şey yapmak istemiyorum ama o cenah için liyakat demek verilen talimatı sorgusuz sualsiz başı belaya gireceğini bilse de yasa dışı olacağını bilse de yapmaktır. Budur. Bu atama şekillerinden bunları görmüyor musunuz? Yani bu ülkenin yönetim aşamasının bugün buralara gelmesi nereden kaynaklıdır? Bu işlerden kaynaklıdır. Ama sen mecliste bütçesini geçiremeyen bir kurumun başındaki adamı alıp Kıptek gibi daha büyük yere atar mısın ya? Ya adama diyorum ki mali raporları denetlemiş, mali raporları yayınla. İzledim bir web TV'de çıktı dedi ki gitsin o ilgili arkadaş biz zaten dedi Sayıştay ona veriyoruz. Bu diğer belgeleri nasıl buluyorsa onları da bul.
0: Allah Allah. Abi sen yayınlama zorunluluklar ya.
2: Yani düzey bu ama yani düşünebiliyor musun? Evet. Ben bir milletvekili olarak yazılı soru önergesi verip bunları talep ediyorum. Ve sen çıkıyorsun televizyon ekranlarına diyorsun ki diğer belgeleri bulduğu gibi gitsin bu belgeleri de bulsun.
0: Bir yani, de bir arkadaş diyor. Milletvekili.
2: Evet yani düzey bu maalesef.
0: Evet,
2: düzey
0: geçiş. Bu.
1: Hızlıca yorumlara bakalım Ertuğrul.
0: Tabii ki.
1: Yeni düzendeyim. Ayhan Kuşçu iyi yayınlar dilemiş. Mustafa Kavazi iyi yayınlar. Mert Ertuğrul devrim vekilim. Doğan Yelci Elyeköy'den selamlar. Halil Koşucu iyi yayınlar dilemiş. Yılpay Mustafa Aksöz iyi yayınlar demiş. Mehmet Sarı sevgili Mert iyi yayınlar dilerim. Devrim Bey'e selamlar. UBP'ye en büyük darbeyi güvendikleri biz TC kökenlileri vuracak diyor. Fikriye Yaman iyi yayınlar vekilime de selamlar demiş. Arif Yüce Türk iyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Hukuksuzca işlem yapanlar hakkında yasal işlem yapılmazsa bu konuştuklarımız havada kalır demiş. Sizin de bahsettiğiniz nokta.
2: Biz hesap sormazsak halk bizden hesap soracak.
1: Aynen. Ahmet Tevzioğlu kolay gelsin. Devrim Bey'i yakından takip ediyor ve çok takdir ediyorum demiş.
2: Teşekkür ederim.
1: Nadir Kılgın iyi yayınlar dilerim demiş. Gökmen Mertekçi de Nadir Kılgın Devrim Barç'ın elinde kanıt olmadan kesinlikle konuşmayan biridir. Sana inanıyoruz vekilim demiş. Size destek verilmiş. Çok sayıda size destek var. Murat Çevik de size destek veriyor. Doğuş Derya'ya destek veriyor ve teşekkür ediyor. Salih Kayalı da sizi takdir ettiğini söylüyor ve o bakan başbakan maaşlarıyla ilgili soruyu soruyor. Onu konuşmuştuk. Evet. Nadir Kırgın Maliye Bakanı banana soyar gibi Maliye'yi mahvetti diyor. Osman Cepheoğlu keşke bu enkazı yaratanlara soru sorsaydı. Niye bu enkazı yarattılar? Niye devleti çaldılar? Milyonlarca lira fazla.
0: Sordu adam her meclis konu soruyor.
1: Evet. Devrim Barçı'nın hemen hemen her toplantı soruyor. Karşılığında da hakaret.
2: Hakaret alıyor.
1: Evet. Hukukçu değerli büyüğümüz Latif Aran iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Devrim Barçın ve diğer bazı CTP'li vekiller hükümet olmaları halinde mevcut hükümet döneminde alınan yasaya açıkça aykırı kararlar için konuyu cezai işlem başlatmak üzere polise havale edeceklerini belirtiyorlar. Bu doğru bir davranış. Yalnız alınan bu yasa dışı kararlar ile eğer kamuk zararı uğratılmışsa bu zararların da hukuk davaları yoluyla tabii. Bu kararları alanlardan talep edilmesi gerekiyor. Kararları alan kişiler bu zararlar bakımından kişisel mal varlıklarıyla sorumludurlar. Mevzuatımız buna elverişlidir diyor.
2: Kesinlikle.
1: Çok değerli bir hukukçudur Latif Aran.
2: Kesinlikle haklı ve doğru ve yapılır. Zaten yapılması anlamıyor.
1: Evet.
2: Yani temin etmek. Bizim derdimiz sadece insanları hapse yollamak, böyle bir dert değil yani o. Yani orada o kamunun çalınan malını yerine koyabilmek ve bunun için de gerekli mevzuatın öngördüğü hukuki işlemlerin başlatılması için dosya çalışmasını yapmak çok kıymetli. Kesinlikle katılıyorum.
1: Bu mevzuat buna
2: tabii uygun. İyi idare yasası da buna uygundur. Net bir şekilde.
1: Evet. Bu kadar. Yeniden.
0: Sen yeni üzerine okumuştun evet. Ermeği. Evet, Adnan Çamel iyi yayınlar. Dilo Cahit Koreli iyi günler, iyi yayınlar. Güzel, aydınlık günler dilerim. Yasa dışı verilen icraatlardan hesap sorulup mahkeme uzuna çıkacak mı? Evet, çıkacağını söylediniz. İsmail Mıstıkoğlu yanınızdayız sayın vekilim diyor. Onay Hacı Küçük selamlar, sağlıklı yayınlar diliyor. Hasan Atlı selam söylüyor. Misli Emrah Bostancıoğulları diyor ki son yapılan güvenlik ve eri komutanlığı personeli için yapılacak olan maaşlara düzenleme yasa ve tüzük için masadan kalkan UBP'nin olduğunu anlamıştı. Açıklamıştı. Sayın vekil seçilmeleri takdirde bu tüzüğü bu personel için ele alacaklar mı CTP olarak? Bunu samimi olarak duymak
2: kesinlikle
0: istiyorum.
2: Kesinlikle. Zaten ben güvenlik kamu emekçileriyle ilgili bu konuşmaları sürekli mecliste yapıyorum. Şimdi zamanımız dar ama ben bu konuşmaları yaparken eleştirmek için değil. Bir yöntemle bu işin nasıl yapılacağını da orada defaat kez. Evet, bu kaynağın Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanmasına binaen ev ödevlerimize çalışıp bu görüşmelerin yapılması gerektiğini ve yapılmadığını da söylemiştim. Kesinlikle bu yönde çalışmalar yapılacaktır. Bu insanların maaşının, kaynağının Türkiye'ye takadece olması önemli değil. Bu insanlar güvenlik kuvvetleri, kamu görevlileri yasası kapsamında bizim insanlarımız. Evet. Dolayısıyla biz siyasiler olarak bu insanlarımıza karşı kendimizi paranın nereden geldiği önemli değil. Zaten siyaseten sorumlu hissediyoruz. Bizim insanlarımız, bizim yurttaşlarımız. Dolayısıyla kesinlikle evet.
0: Mustafa Özdemir, UBP veya da YDP ile koalisyon yapar mısınız diyor. Siz tek başına
2: iktidara
0: geleceksiniz söylüyorsunuz. Netin. Devrim Doğan kolay gelsin demiş. Mümin Hasan Sayın Barçın ve Kutay Özay kurulacak mecliste olmalılar demiş. Devrim Doğan, Devrim Bey iktidara gelince CTP olarak bu yanlışları yargılayacak mısınız dedi. Evet, binlerce kez söylediniz. Yargılayacaklar. Ertan İnce selamlarını iletiyor ve tam bir çete diyor şey için, hükümet için. Muzi Mehmet de aynı soruyu soruyor. Ne kadar sürede aksiyon alınacak diye yolsuzluklarla mücadele konusunda. Sizin zaten yapmış olduğunuz evet. Bu otorite 7 Aralık itibariyle bir 100 günlük sürece girip yönetimini belirleyecek kesinlikle. Diye açıklamıştınız.
1: Takvimlendirilmiş bir süreç.
0: Evet, 7 Aralık günü, 6 Aralık'ta seçim, 7 Aralık günü başlayacak süreç. Devrim Doğan diyor ki neden sosyal yardım alanlara asgari ücret verilmiyor diye soruyor. Siz verecek misiniz diye dayanıyor.
2: Yani asgari ücreti şu andaki kamu maliyesini verebilmesi mümkün değil. Ama bizim bir yasa önerimiz vardı. En azından en düşük sosyal yardımın yarı asgari ücret olması noktası. Eğer bir asgari ücret kadar sosyal yardım verirse açık söyleyeyim. O zaman hiç kimse çalışmaz. Ve yani devlet de asgari ücret kadar da maaş alır. Yani sosyal yardımın amacı insanları çalışmadan maaş almaya teşvik etmek değil, gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara bu yardım yapabilmek, onu belirtmek isterim. Zaten oraya da müdahale edeceğiz. Yani gerçekten ihtiyaçlı insanların dışında var ise, ki var olduğu söyleniyor, bu yardım bağlandığı, o aslında o insanların daha yüksek maaş almasını da engelliyor kaynağı çektiği için.
0: Evet. Salih Taşkın Yaradanak, iyi yayınlar yoldaşlar. Zeytinlik değil, Temmuz'dan selamlar diyor. Ali Özkan Kofalı iyi yayınlar diliyor. Oslo nereden buldun yasası getirme imkanınız olur mu? Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılması gerektiğinde zaten çoğunluğunuz olacak. Hemen kesinlikle. Kaldıracak mısınız diyor.
2: Evet, kesinlikle. Savcılıktan geldiği anda bırakın yani UBP'nin vekilleri üzerinde. Velev ki bir şey olursa da kendimizle de ilgilidir. Zaten biz ilkesel olarak...
1: Geriye dönük, daha önceki savcılıktan gelen görüşlerle ilgili.
2: Eğer milletvekili seçilirse tabii ki.
1: Var yani bazı arkadaşların.
2: Evet. Ama milletvekili seçilirse.
1: Seçilmezse zaten gerek olmayacak.
2: Gerek olmayacak. Evet.
0: Belediyelerin ihalesi harcamalarını araştıracak mısınız diye bir soru var.
2: Yani yasaya uygun olun. Zaten Sayıştay onları denetliyor. Elbette varsa yasanın öngörmediği limitlerin üzerinde ihalesiz alımlar. Sayıştay raporları neyse.
0: Bu arada Sayıştay'ın 2020-21'den beridir ortaya koyduğu çok fazla rapor var ve hiçbiri ilerletilmiyor. Yani ya başsavcılıkta tıkanıyor ya başsavcılıktan polise gönderiliyor oradan tekrar başsavcılığa. Bunu hızlandırmanın bir yöntemi var mı? Yani başsavcılıkta bir dosya neden takılabilir? Nasıl olur o?
2: Yani orada da ciddi anlamda bir...
0: siyasi baskı?
2: Yok, katrolaşma noktasında. Yani mesela idare davalarında biliyorum 2 tane 3 tane çok değerli savcımız var. Şimdi mahkemede yargıç davaya mı çıkacak, oturtup evlat mı indirecek? O yüzden bu belki de anayasal noktada gelip oraya tıkanıyoruz. Yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç var bu konuda kesinlikle.
0: Yani o yüzden ilerlemiyor. Evet, yani çünkü Sayıştay'lık bir şeyleri halledip yani, gönderiyor yani gördüğünüz kadarıyla.
2: Yani savcılık kadro sayıları belli. Bu insanlar sadece içeride oturmuyor. Dediğim gibi davalara çıkıyorlar. Davaya mı çıkacak, davaya mı hazırlanacak, bunları mı soruşturacak bu işlerin? Ama uzama nedeni günün sonunda savcılığın eğer personel yönetimi noktasında bir sıkıntıysa yani teşkilatlanmasıysa ve bu anayasanın öngördüğü şekilde yasayla yapılabilecek bir teşkilatlanmaysa biz tabii ki bu konuda adım atacağımızı net bir şekilde söylüyoruz.
0: Evet. Sorular özetle böyleydi. Çoğunluğu aynıydı. Soramadığım sorular için özür dilerim ama çok açtı.
1: Çok 20 dakika açtı. Destek mesajı teşekkür var. Hem ederim. Kapalı mesaj hem aktif mesaj, açık mesaj. Size desteğini belirtiyor yurttaşlar. Çalışmalarınızı takdirle izlediklerini belirtiyorlar. Son sözlerinizi alalım ve programı tamamlayalım.
2: Ben şimdi buradan çıkınca tabii ki Ortaköy Ocak Örgütümüzün bizim açılışımız var. Bu Ocak Örgütü açılışına böyle bir önem veriyorum çünkü bir bina açılışı değil aslında. Bizim her Ocak Örgütümüzün açılışı halkımızdan bir arada olmamızdır. Ve halkımızdan bir arada olmak da bize mutluluk verir ve şu noktayı ifade etmek istedim. CTP tek başına hükümet olacaktır. Ama CTP'nin tek başına hükümet olması demek 10 tane bakanın koltuğa oturup yönetmesi değil. Biz halkın iradesinin o koltuklara gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla tüm halkımız müsterih olsun ki CTP'nin tek başına iktidarında biz toplumun, sivil toplumundan meslek örgütlerine, ekonomik örgütlerinden, derneklerine, birliklerine, toplumun her kesimiyle birlikte halkı iktidara taşıyacak modellerle birlikte bu ülkeyi yöneteceğiz ve hep söylediğimiz gibi birlikte yöneteceğiz. Biz ev ödevlerimizde çalıştık. Sınav günü 6 Aralık. Bu sınavı alnımızın akıyla, başarıyla, halkımızın desteğiyle geçeceğimize inancımız da sonsuzdur. Tekrardan size de ben ayrıca haberlerinizle en azından bir damla bu fırtınanın içerisinde belli usulsüz ve yolsuz işlemleri de engelleyebildiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, bugün de haber toplantısının sonuna geldik. Günü de bitirdik, haftayı da bitirdik. Pazartesi günü yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek.
1: Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeyi 2027'de

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Betyosim'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.

0: yanında. Target, Target sigorta, güven verir her noktada. Aracında, evinde, Target hep seninle.
1: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
0: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
1: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. Bir tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Refkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 Euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: Geçitkale'de fırın kebabının kokusu Sarınç'tan yükseliyor. Sarınç Geçitkale'de her gün fırın kebabı, yanında birbirinden lezzetli mezeleriyle servis ediliyor. Geleneksel lezzeti özleyenler, sofranın tadını bilenler, Sarınç Geçitkale'de buluşuyor. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0548 833 02 38. Sarınç Geçitkale. Her gün fırın kebabı,

0: Sim'de müzik devam ediyor.
1: Radyo Sim
0: 98.6 ve 89.5.

İskele şubelerimiz de öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.

kelimesini. Boyamam ayakkabılarımı. Kravatı pek takmam. Elbiselerim ütüsüzdür genellikle. Ama ben severim insanları. Saçımı ne tararım ne de keserim gününe göre. Sakalıma hiç aldırmam. Yakalarım kirli dolaşırım. Ama ben kırmam gönülleri. Bazen koparırım ayakkabımın bağını, bağlarım koptuğu yerden. Zaman zaman yakarım pantolonumu, yere atarım sigara küllerini. Ama ben bir tabut geçerse ağlarım. Kusurlarımı bitiremem saymakla. Hiç hoşuma gitmez kırılmak, incinmek. Ama yine de en büyük kusurum seni sevmek.

0: Gökhan Köy yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 22 yaşındaki Ramazan Topçu hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada bugün saat 12.25 sıralarında Gökhan Köy yolu üzerinde 28 yaşındaki Yakup Saldı yönetimindeki JP678 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yakup Saldı ve araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ramazan Topçu Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Ramazan Topçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiş olup Yakup Saldı'nın ise tedavisi halen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir denildi. Başbakanlık Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama çalışmaları kapsamında son olarak ulaşılan 3 naaşın Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'a ait olduğunu açıkladı. Başbakanlık arama çalışmaları kapsamında ulaşılan bir diğer naaşın kimliğinin belirlenmesine yönelik DNA incelemelerinin sürdüğünü de kaydetti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında artık son aşamaya gelindiği belirtildi. Deniz yüzeyinin 554 metre altında bulunan gemi enkazında ve geminin son görüldüğü noktanın yaklaşık 2.3 kilometre kuzeyindeki bölgede yürütülen çalışmaların ileri teknolojiye sahip su altı arama sistemleriyle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, çalışmalar sırasında yaklaşık 649 metre derinlikten de bir naaş çıkarıldığı belirtildi. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5.5 milyar metreküplük su kolonu verisinin incelendiği, 10 milyon metrekarelik deniz tabanıyla 1.6 milyon metrekarelik alanın görsel olarak tarandığı kaydedilen açıklamada, denizin yüzlerce metre derinliğinde son derece zorlu koşullarda ve ileri teknolojiyi kullanılarak yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar toplam 19 naaşa ulaşılmıştır denildi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filojet gemi faciası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verildi. Bugün 7. kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlılar aleyhinde tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunuyor. Duruşmada olguları aktaran polis müfettiş muavini Mehmet Manlaş, geminin seyir veri kayıt cihazının incelenmesinde 28 Ağustos 20.30 sıralarında ayak sesi duyulduğunu, ardından cihazın ses kaydının kapandığını ve kaza günü olan 30 Ağustos'a ilişkin kayıt bulunmadığını söyledi. Manlaş, cihazın neden kayıt yapmayı durdurduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, cihazın diğer verilerinin uzmanlar tarafından incelenmeye devam ettiğini belirtti. Öte yandan arama çalışmalarında bugüne kadar 27 kişinin naaşına ulaşılırken bir kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filojet gemi faciasında yakınlarını kaybedenler, soruşturma kapsamındaki 7. duruşma öncesinde Girne Kaza Mahkemesi önünde basına açıklama yaptı. Suçlunun sadece kaptan ve mürettebat olmadığını belirten aileler, esas suçluları mahkemeye getirsinler dedi. Aileler basın açıklamasında "Adalet istiyoruz, kaza değil cinayet" yazılı pankartlar ve yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Faciada hayatını kaybeden İsmail Kurt'un annesi Meryem Kurt, mürettebatın emir kulu olduğunu, gemi seferine izin verenlerin suçlu olduğunu belirterek esas suçluları mahkemeye getirsinler dedi. Annesi Nuray Zeytun Özbiler'i kaybeden Dilek Özbiler de "Bu acı tarif edilemez. 28 ailenin evine ateş düşüren sadece kaptan ve mürettebat değil" diyerek sefere izin verenlerin araştırılmasını ve mahkemeye getirilmesini istedi. Faciada eşi Nurcan Hilaloğlu'nu kaybeden, kızı Anni Asel Hilaloğlu'ysa kayıp olan Salim Hilaloğlu da yetkililere seslenerek son kalan kayıp kişinin de bulunması çağrısı yaptı. Hilaloğlu, "Adalet istiyoruz, bu bizim en doğal hakkımız" dedi. TürkSen Başkanı Arslan Bıçaklı, kamuda örgütlü sendikaların pazartesinden itibaren kademeli olarak grev başlatarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSEN, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndaki grevine destek olacağını açıkladı. Buna göre BES, pazartesi günü örgütlü olduğu tüm belediyelerde grev yapacak. ELSE'nin grevi 5. gününde devam ederken sendikalar bugün 13.30 sıralarında toplantı yaptı. HÜRİŞ, AMME Memurları Sendikası, KAMUSEN, Kamu İş ve BES'in ELSE'nin grevine destek açıkladığı toplantının ardından ilk sözü ELSE Başkanı Ahmet Tuğcu alarak sendikalara teşekkür etti.
1: Evet, değerli basın mensupları, yaklaşık 1 saat önce saat 1.30'da ELSE'nin talebiyle kamuda örgütlü sendikalarımıza talebimizle ELSE'nin 5 gündür verdiği eyleme farklı yöntemlerle destek olmak için bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının detaylarını Türksen Başkanımız size aktaracak. Ben tüm ELSE'nin çalışanları adına şu anda yanımızda olan tüm sendikalarımıza teşekkür ederim.
0: Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı da sendikalar adına konuştu.
2: Buradan çağrımdır. Sayın Başbakan'a, yönetimine çağrımdır. Bakın, bu işi daha fazla inatlaşarak ileriye götürmeye çalışmayın. Hem ülke insanı, hem çalışanlar, hiç kimse zarar görmesin. Biz kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Ülkeye zarar vermek istemiyoruz. Halkımızı sıkıntıya sokmak istemiyoruz. Yapmayın bunları, vazgeçin. Dolayısıyla yukarıda yaptığımız toplantının sonucunu söylüyorum arkadaşlar. KITAMS, KAMUSEN, BES, HÜRİŞ ve TÜRKSEN olarak yaptığımız toplantıda eğer pazartesi sabaha kadar bizim arkadaşlarımız, biz cumartesi pazarda mesaimiz devam eder. Sendikacıların mesaisi 24 saat. Bizim mesai sorunumuz yok. Bu işi çözmeye niyetleri varsa, ki demin söyledim 5 dakikada çözülebilir. Bunlar sorun değil ortada. Niyetleri varsa bu işi çözerler. Eğer pazartesi sabaha kadar bu mesele çözülmezse, pazartesi BES bir program yaptık yukarıda. Pazartesi BES bütün belediyelerde greve girecek. Destek vermeye girecek. Gene anlamadılar. Salı, çarşamba, perşembe, cuma buradaki sendikalar etkili iş yerlerinde her gün grevler artarak salıdan itibaren de grevler devam edecek. Eğer bu arkadaşlarımız bunları görüşlemek isterse ve umurları değilse, bu sorunu çözme niyetleri olsa, her gün çalışanlar, bu ülkedeki çalışanlar her zaman olduğu gibi hep beraber sorunlarına sahip çıkacak ve pazartesinden itibaren eylemler, grevler bu ülkede daha da artacak.
0: Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Maraş konusunda Rum basınında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Aristodulides'in Maraş'ta ilgili önerisini önce kabul etti, ardından Türkiye'den gelen talimat üzerine reddettiği yönündeki haberi eleştirdi. Maraş gibi hassas bir konuda sunulacak önerilerin incelenmeden kabul edilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayan Erhürman, "Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi?" dedi. Erhürman ayrıca Rum hükümetinin söz konusu önerinin varlığını dahi doğrulamadığına dikkati çekti. Aristodulides'le son görüşmesinin New York öncesinde gerçekleştiğini kaydeden Erhürman, "O günden beri de görüşmedik. Bu durumda o toplantıda evet dediysem nerede hayır demiş olabilirim?" dedi. Erhürman, "Herhangi bir öneriye evet veya hayır demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sayın Aristodulides. Çünkü görüşme baş başa ifadelerini kullanarak sızdırma, çarpıtma ve manipülasyon gibi konular üzerinde biraz düşünmek gerektiğine dikkati çekti. Erhürman söz konusu iddianın kaynağının Güney'de yayın yapan bir gazete olarak gösterildiğine işaret ederek, "Kıbrıs Rum hükümeti gazeteyi doğrulamış mı? Rum basınına göre bırakın kabul etmemi, önerinin kendisini bile ne doğrulamış ne de reddetmiş. 3 soru sorup takdiri sizlere bırakacağım. Ben herhangi bir öneriye evet veya hayır demiş olsam bunu görebilecek veya duyabilecek tek kişi Sayın Hristodilidis. Çünkü görüşme baş başa ama her nasılsa bir Kıbrıs Rum gazeteci benim ne dediğimi öğrenmiş. Ne kadar ilginç değil mi? Sayın Hristodilidis'le son görüşmemiz New York öncesinde. 19 maddelik listesinden ilk kez o gün söz etti. O günden beri de görüşmedik. Bu durumda o toplantıda evet dediysem nerede hayır demiş olabilirim? En önemlisi bu ülkede herhangi bir kişi Maraş gibi önemli ve hassas bir konuda yapılacak herhangi bir öneriyi duyar duymaz evet demiş olabileceğime inanıyor mu gerçekten? Ben ya da herhangi bir görüşmeci bu kadar acemi olabilir mi? Bir inceleyelim falan dahi demez mi hiç olmazsa şeklinde belirtti. Erhürman bu soruları yanıtlayabilmek için dünyanın en zeki ve bilgili insan olmaya gerek olmadığına işaret ederek biraz düşünmek, mantık ve muhakeme yeterli dedi. Sızdırma, çarpıtma, manipülasyon veya kim ya da hangi tarafın bunlara neden o ihtiyaç duyduğu konusunda biraz düşünmek gerektiğini belirten Erhürman, bu durumda diğer tarafın ne kadar güvenilir olduğuna işaret etti ve sabırla soğukkanlılığa devam edeceğini vurguladı. Yüksek Seçim Kurulu 6 Aralık'ta yapılacak milletvekili seçiminin takvimini açıkladı. Seçim propagandası 10 Kasım'da başlayacak, 5 Aralık'ta tamamlanacak. Kıbrıs Türk halkı 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak milletvekillerini belirlemek amacıyla 6 Aralık'ta sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre seçimin başlangıç tarihi bugün olarak belirlenirken yarın ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı saptanarak ilan edilecek. Siyasal partiler tarafından adayların belirlenmesi için son gün 27 Ekim olacak. Adaylık başvuruları 30 Ekim'de kabul edilecek. Adaylar 31 Ekim'de Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek. Sandık seçmen listeleri 1 Kasım'da askıya çıkarılacak ve 7 gün süreyle askıda kalacak. Adaylar 8 Kasım'da kesinleşecek. Siyasal partilerin ve bağımsız adayların seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi amacıyla yapılacak ad çekme işlemi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak. Kesinleşen adaylar 9 Kasım'da Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları tarafından ilan edilecek. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu huzurunda ad çekme işlemi gerçekleştirilecek. Seçim propagandası 10 Kasım'da başlayacak. Siyasal partiler 15 Kasım'da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda propaganda yapmak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda dilekçe verecek. Sandık seçmen listeleri 16 Kasım'da tamamlanacak. Listelerde yapılan düzeltmeler olması halinde bunlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasal partilere bildirilecek. Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamaları ve araştırmaları en son 21 Kasım'da yayınlanabilecek. Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımı için son gün 3 Aralık olarak belirlendi. Seçim propagandası 5 Aralık'ta sona erecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere 6 Aralık'ta sandık başına gidip oy kullanacak. Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde Kızılbaş Parkı'nda zeytin hasadı yaptı. Toplanan zeytinlerin bir bölümü çakı ses yapımında kullanıldı. Kuru dereden getirilen taşlarla geleneksel yöntemle kırılan zeytinler çakı ses yapılmak üzere değerlendirildi. Geriye kalan zeytinler ise zeytinyağı çıkarılması için yağ değirmenine gönderildi. Etkinlik kapsamında elde edilecek zeytin ve zeytinyağı okul tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi paylaşım mutfağına bağışlanacak. Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu Müdürü Özge Yorulmaz, Lefkoşa Türk Belediyesi ile gerçekleştirilen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültürel değerlerin çocuklar tarafından öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancu da etkinliğe katılarak çocuklarla sohbet etti ve zeytin hasadına eşlik etti. Zeytin dalının barışı simgelediğini söyleyen Armancu, zeytin gibi üretken ve verimli olmaya vurgu yaptı. Girne Belediyesi'nin düzenlediği Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun 7.si pazar günü yapılacak Atletizm Federasyonu işbirliğinde Paşa Grup ana sponsorluğunda düzenlenecek maratondan elde edilecek tüm gelir deniz faciasında hayatını kaybedenlerin ve kayıpların ailelerine aktarılacak. Girne Yarım Maratonu 5 kategoride gerçekleşecek. 21 kilometrelik ilk yarış 6.45'te, 10 kilometrelik koşu 7, 5 kilometrelik koşu 8'de, 1 kilometrelik çocuk koşuları 6-8 yaş için 10'da, 9-12 yaş için 10.05'te ve 3 kilometrelik halk koşusuysa 11'de başlayacak. Maratonda 9 farklı yaş kategorisi yer alacak. 60 yaş üstü kategori içinse Ramadan Cemil işletmelerinden özel ödül verilecek.

öğretmenin, ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited Şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı,

sizin radyonuz. Radyo Sim, Kıbrıs'ın radyosu.

Bir tanem seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem seni özleye özleye kalbimi avuttum. Çiğ tanem seni söyleye

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Sağlı sigorta yanında.
1: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kombasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın.

0: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayönü. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman ağullar, adamı derde
1: bollar, senin için acanımdan. Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira. Genç Yapı Market'le
2: evinizi gençleştirin. Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: BetUSTİM'de müzik devam ediyor.
2: Sizin radyonuz.
1: BetUSTİM,
2: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Park et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Park et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park et Parke, bilinçli tercih.
1: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Maria Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Maria Cairinha. Alta Maria, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Rekabet yosim reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
3: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.

Erken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan

hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011. Adamı derde kollar. Sarınç Premium, lezzetin özel hali. Aman aman ağlar, adamı derde kollar.
1: Senin için bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
2: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
3: Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Yanımızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma, ikimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Beni aşkla.

0: daha da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa.

0: bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Sizin radyonuz. Radyo Sim, Kıbrıs'ın radyosu.

Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

gelmiyor. Yok mu abi?

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: sigorta yanında.
1: O da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi, pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki, ben ölmedim ki.

0: Radyo Sim reklam.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

sana.

0: sigorta yanında.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Bad News Team'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim. Radyo Sim.
3: Gece avutmuyor gönlüm.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
4: Sizin radyonuz.
0: Radyo Sim,
4: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Sepet Yosim reklam.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: Sağlık sigorta yanında.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
2: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
4: Radyo Sim
3: 98.6 ve 89.5.

sarmaşıklar gibi sarıldık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: yollara.
1: radyosim.com Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da. Adaş Bebe.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.